0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde Şehit Kamil Balkan Caddesi ile Çakmak Sokak arasında ve Eyüp Sultan Bulvarı üzerinde devam eden yol çalışmaları nedeniyle ciddi yoğunluklar gözlenmekte. Özellikle Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi güzergahında yaşanan aksamalar için alternatif yolların kullanılması, Gazhane Caddesi ve İstanbul Çevre Yolu bağlantısındaki belirsiz trafik durumunda güvenli sürüş için kritik önem taşımaktadır. Bu yoğunluk sadece bireysel birer ulaşım sorunu değil, kentsel planlamada altyapı çalışmalarının günlük yaşamın ritmiyle çakışmasının yarattığı sistemsel bir zorluktur. Özellikle kritik kavşaklardaki bu tür aksamalar, acil durum araçlarının geçiş süresini uzatarak kamu güvenliğini doğrudan etkileyebilecek bir risk faktörü oluşturmaktadır. Bu noktada sürücülerin sadece kişisel konforları için değil, genel trafik akışının tıkanmaması ve diğer yol kullanıcılarının güvenliği için alternatif güzergahları aktif olarak tercih etmeleri hayati önem taşımaktadır. Altyapı çalışmalarının yarattığı bu tür aksaklıklar, şehir planlamasında lojistik çözümlerin ve trafik yönetiminin ne denli kritik birer unsur olduğunu açıkça göstermektedir. Şehir hayatının sürekliliği için planlı çalışmaların kamu güvenliğini önceliklendiren yöntemlerle yürütülmesi elzemdir. İyi geceler.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol. Hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi geceler. Gökyüzünün sakinliğiyle sarmalandığımız bu saatlerde hava durumu detaylarını sizlerle paylaşıyorum. İstanbul'da 20 derece sıcaklık ve %95 nemlenemli bir gece yaşanırken, Ankara 8'er 2 adet yani 18 derece ile çok daha kuru bir havaya sahip. İzmir'de ise 18 derece sıcaklık ve düşük rüzgar eşliğinde huzurlu bir gökyüzü bizi bekliyor. Bu güzel gecede dışarı çıkıp temiz havanın tadını çıkarırken yanınıza sadece hafif birer hırka almanız yeterli olacaktır. Gökyüzünün büyüleyici şarkısı eşliğinde bu güzel geceyi paylaşmak ne büyük keyifti. Şimdilik müziklerin huzur veren dünyasına teslim oluyorum.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Racquetball Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Racquetball, hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: geceler. İstanbul trafiğinde Atatürk Bulvarı üzerinde yoğunluk nedeniyle yaklaşık 3 dakika gecikme yaşanırken, Hacı Adil Caddesi ve Eyüp Sultan Bulvarı gibi kritik noktalardaki yol çalışmaları akışı etkiliyor. Rami Kışla Caddesi ile Talimhane Caddesi arasındaki geçişlerde 1 dakikalık aksamalar görülürken, sürücülerin alternatif güzergahları değerlendirmesi öneriliyor. Şehir genelinde 125 ciddi olay kaydedilmesi, gece saatlerinde dahi trafik güvenliğinin öncelikli önem taşıdığını göstermektedir. İstanbul'un tarihi dokusuna sahip bu bölgelerdeki yol çalışmaları, sadece trafik akışını değil, kentsel ulaşım planlamasının zorluklarını da gözler önüne seriyor. Kritik kavşaklardaki aksamalar, altyapı yenileme çalışmalarının şehir içi hareketliliği ne kadar hassas bir dengede tuttuğunu kanıtlıyor. Gece saatlerinde dahi kaydedilen 125 olay, trafik güvenliği standartlarının ve sürücü farkındalığının önemini vurgulayan çarpıcı bir istatistik olarak öne çıkıyor. Kentsel dönüşüm ve altyapı çalışmaları, modern şehirlerin sürdürülebilir ulaşım ağlarını korumak adına kaçınılmaz bir zorluk teşkil etmektedir. Bu tür aksamalarla başa çıkmak için trafik yönetimi ve sürücü farkındalığının eş güdüm içinde hareket etmesi kritik önem taşımaktadır. Şimdilik bu kadar Cağca.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

geceler. İstanbul trafiğinde Atatürk Bulvarı üzerinde yoğunluk nedeniyle yaklaşık 3 dakika gecikme yaşanırken, Hacı Adil Caddesi ve Eyüp Sultan Bulvarı gibi kritik noktalardaki

0: eseriyor. Kritik kavşaklardaki aksamalar, altyapı yenileme çalışmalarının şehir içi hareketliliği ne kadar hassas bir dengede tuttuğunu kanıtlıyor. Gece saatlerinde dahi kaydedilen 125 olay, trafik güvenliği standartlarının ve sürücü farkındalığının önemini vurgulayan çarpıcı bir istatistik olarak öne çıkıyor. Kentsel dönüşüm ve altyapı çalışmaları, modern şehirlerin sürdürülebilir ulaşım ağlarını korumak adına kaçınılmaz bir zorluk teşkil etmektedir. Bu tür aksamalarla başa çıkmak için trafik yönetimi ve sürücü farkındalığının eş güdüm içinde hareket etmesi kritik önem taşımaktadır. Şimdilik bu kadar Cağca.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com 4'ünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün sakinliğiyle sarmalandığımız bu saatlerde hava durumunu sizlerle paylaşıyorum Nur. İstanbul 20 derece ve %95 nemle oldukça nemli bir gece yaşarken Ankara 17 derece ile daha kuru bir havaya sahip. İzmir ise 18 derece sıcaklıkla denize yakın yumuşak bir atmosfer sunuyor. Bu güzel akşamda üzerinize ince bir hırka alıp huzur dolu bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Hava durumunu paylaştığım bu güzel anı huzur dolu notalarla noktalıyoruz. Şimdilik müzikle kalın doy.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugball %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugball cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi sabahlar. Rusya'nın Avrupa kıtasında uyguladığı hibrit savaş stratejisi, sadece askeri araçlarla değil, siber saldırılar ve sistemli dezenformasyon yayılımıyla toplumsal güvenliği doğrudan hedef almaktı. İnsansız hava araçlarının sınır ötesi gözetleme faaliyetlerinde kullanılması, fiziksel sınırların ötesinde bir baskı mekanizması oluştururken, siber operasyonlar kritik kamu hizmetlerini felç ederek halkın günlük yaşamını tehlikeye atmaktadır. Bu, çok boyutlu saldırı yöntemleri, Avrupa ülkelerinin iç huzurunu bozmayı ve demokratik kurumları zayıflatmayı amaçladığı için, uluslararası güvenlik mimarisi açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Siber uzaydaki dezenformasyon operasyonları sadece kısa vadeli panik yaratmakla kalmayıp uzun vadede demokratik seçimlerin güvenilirliğini ve toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmektedir. Bu strateji kurumların halk nezdindeki güvenilirliğini sarsarak devlet mekanizmalarının işlevselliğini zayıflatmaktadır. Hibrit savaşın bu boyutu geleneksel askeri savunma yöntemlerinin ötesinde çok daha dayanıklı ve kolektif bir Avrupa güvenlik mimarisi inşa etmeyi zorunlu kılmaktadır. Dijital platformlar üzerinden yürütülen sistematik bilgi kirliliği, bireylerin karar alma mekanizmalarını manipüle ederek kolektif hafızayı ve toplumsal gerçekliği parçalamaktadır. Bu durum sadece siyasi istikrarsızlık yaratmakla kalmayıp, ifade özgürlüğü ve kişisel hakların temel taşlarını sarsarak demokratik değerlerin erozyonuna yol açmaktadır. Avrupa ülkelerinin bu tehdit karşısında dayanıklılığını artırmak için teknolojik altyapılarını güçlendirmeleri ve açık kaynak istihbaratı yöntemlerini diplomasi araçlarıyla entegre etmeleri hayati önem taşımaktadır. Dijital dünyadaki dezenformasyonla mücadele yalnızca teknik bir savunma değil, aynı zamanda demokrasi ve bireysel hakları koruma mücadelesidir. Avrupa'nın bu hibrit tehditlere karşı dayanıklılığını artırması, uluslararası hukukun ve toplumsal huzurun korunması için elzemdir. Şimdilik yayınımız burada sona eriyor.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi sabahlar.
1: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi açılışında Sporting karşısına aldığı 3 golle sonuçlanan mağlubiyetin ardından Norveçli hakemin kritik kararları uluslararası futbol camiasında ciddi bir tartışma başlattı. Hakem yönetimi ve VAR müdahalelerindeki tutarsızlıklar sadece maçın sonucunu değil, Avrupa kupalarındaki kuralların uygulanabilirliğini de sorgulatan bir boyuta ulaştı. Bu durum, hakemlerin karar verme süreçlerinde daha şeffaf ve standartlara uygun hareket etmeleri gerektiğini gösteren önemli bir örnek teşkil ediyor.
2: Şu hakemlerin karar verme süreçleri bazen mahalle kahvesindeki dedikodulardan daha karmaşık hale geliyor. Sanki sahada değil de bir satranç tahtasında hamle yapıyorlar gibi. Norveçli arkadaşımız muhtemelen maçın heyecanından ziyade hangi kararın sosyal medyada daha çok linç yiyeceğini hesaplayarak düdük çalıyor. VAR odasındaki o sessizce tartışan ekip galibiyetin tadını çıkarmak yerine sadece hangi kuralı çiğnesek daha az başımız ağrır diye düşünerek vakit öldürüyor. Bu gidişle Şampiyonlar Ligi değil, adeta bir hakem karar çıkmazı turnuvası izleyeceğiz. Futbolcular sahada koştururken biz ekran başında yönetimin kafasındaki karışıklığı seyredeceğiz.
1: VAR sisteminin varlığı aslında karar verme sürecindeki belirsizliği azaltmak ve hakemlerin hatasını düzeltmek için tasarlanmış olsa da, son dönemde bu teknolojinin uygulanışındaki gecikmeler adaleti zedeleyebiliyor. Karar anında yaşanan tereddütler sadece maçın akışını bozmakla kalmıyor, aynı zamanda sporun temelindeki rekabetçi ruhu ve kuralların nesnelliğini de gölgeye alıyor. Uluslararası standartların her kulüp için eşit şekilde uygulanması, futbolun güvenilirliğini korumak adına hayati bir önem taşıyor.
2: VAR odasındaki o bitmek bilmeyen acabalar yüzünden maçın heyecanı yerini dramaya bırakıyor. Sanki hakemler karar vermeden önce belediye meclis toplantısında oylama yapacaklar. Teknoloji adaleti sağlamak yerine kararsızlığı kutsayan bir kılıfa dönüşünce, seyirci olarak biz sadece durdurulan saatin ve bayatlayan umutların önünde heykel gibi kalıyoruz. Bu kadar teknolojiye rağmen hala hakem hatası diye masal anlatılması, sistemin kendisinin artık işlevini yitirdiğinin en açık kanıtı.
1: Hoy, hoy, hoy. VAR sisteminin karar verme süreçlerinde yarattığı bu tıkanıklık, teknolojinin insanın karar verme kapasitesini desteklemek yerine süreci karmaşıklaştırdığını gösteriyor. Sistemin temel amacı olan anlık adaletin sağlanması, yerini karar alma sancısına bıraktığında, oyunun akıcılığı ve sporun doğası ciddi şekilde zedelenmektedir. Bu durum sadece bir hakem hatası değil, kural uygulama disiplinindeki yapısal bir eksikliğin ve teknolojik güvene aşırı bağımlılığın sonucudur.
2: VAR odasındaki o karar alma sancısı dediğin şey, aslında teknolojiye olan aşırı güvenin yarattığı bir kısırlık hali. Sanki her karar için önce bir hukuk müşavirinden onay alıyorlar gibi. Sahadaki futbolcu koştururken VAR odasında çekilen o uzun sessizlikler, teknolojinin adaleti sağlamak yerine sorumluluğu başkasına devretme isteğinden kaynaklanıyor. Bu durum maçın akışını bozmakla kalmıyor, oyunun doğasındaki o anlık tepki ve cesareti yerine bürokratik bir tıkanıklığa bırakıyor. Sonuçta izleyici futbol değil, bir sistemin kendi içindeki düğümleri çözmeye çalışırken takılıp kaldığı o donma anlarını izliyor.
1: Teknolojik araçların karar alma süreçlerinde yarattığı bu tıkanıklık, aslında sorumluluğun paylaşılması yerine sorumluluktan kaçınma çabasına simgeliyor. Karar vericilerin yargısal bir zeminde hata yapma korkusuyla hareket etmesi, sporun dinamik ve anlık doğasını bürokratik birer prosedüre dönüştürmektedir. Glitch. Bu durum, teknolojinin sadece bir araç olarak değil, sorumluluğu devralan bir mekanizma olarak algılanmasından kaynaklanan yapısal bir krizdir.
2: Haklısın. Sistem artık hakemleri koruyan bir kalkan değil, onları kararsızlık çukuruna iten birer bürokratik labirent haline geldi. Sanki her pozisyonda hata yaparsam kovulurum korkusuyla kutsal bir mühür bekliyorlar. Bu sorumluluktan kaçma halinin yarattığı o donuk bekleyiş, futbolun ruhunu çekip alıp yerine soğuk bir mahkeme salonu sessizliği koyuyor. Neyse, bu teknolojik tıkanıklık üzerine yeterince beyin jimnastiği yaptık. Şimdi biraz kulaklarımızı dinlendirme vakti.
0: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde Eyüp Sultan Bulvarı üzerinde 8 Mayıs Kavşağı yönüne kadar uzanan yol çalışmaları nedeniyle ciddi yoğunluk yaşanırken Kızılelma ve Koca Mustafa Paşa caddeleri üzerindeki çalışmalar akışı kısıtlıyor. Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde devam eden onarımlar Güzeltepe bölgesinde gecikmelere yol açıyor. Bu güzergahlarda alternatif yolların tercih edilmesi zaman kazandıracak. Bu yoğunluk sadece kısa süreli bir aksaklık değil, kentsel altyapı modernizasyonunun getirdiği zorunlu bir süreç. Özellikle ana arterlerdeki bu tür çalışmaların planlı yönetilmesi, toplu taşıma sistemlerinin çevresel yollar üzerinden optimize edilmesini zorunlu kılıyor. Trafik akışındaki bu tıkanıklıklar, sürücülerin dijital navigasyon araçlarını kullanarak alternatif rotalara yönelmesi durumunda minimize edilebilir. Altyapı çalışmalarının yarattığı bu zorluklar, kentsel yaşam kalitesini artırmak adına ödenen geçici bir bedeldir. Trafiğin akıcı hale gelmesi için sürücülerin alternatif güzergahlara yönelmesi büyük önem taşımaktadır. Şimdilik bu kadar Cadı.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugbol, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugbol oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi sabahlar. Fransız Müzesi'nden çalınan 4 Renoir tablosu, Avrupa genelinde artış gösteren organize müze soygunlarının ve güvenlik açıklarının somut bir kanıtı olarak karşımıza çıkıyor. Europol'un geçtiğimiz ay yaptığı uyarıyla paralel gelişen bu hırsızlıklar, sanat eserlerinin sadece ekonomik değerini değil, kültürel mirasın korunmasındaki sistemik zayıflıkları da gözler önüne seriyor. Bu tür pervasız eylemler, uluslararası güvenlik protokollerinin ve müze koruma teknolojilerinin acilen güncellenmesi gerektiğini gösterirken, halk nezdinde ortak kültürel mirasa duyulan güveni sarsmak. Kültürel mirasın korunmasındaki zayıflıklar kadar, ifade özgürlüğü ve yargı süreçlerinin şeffaf yürütülmesi de demokratik toplumların temel taşlarıdır. Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 7 Şüpheli, bugün İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde nitelikli cinsel saldırı ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Bu dava, medya sektöründeki güçlü figürlerin yargılanmasının kamuoyu nezdindeki yansıması ve adalet mekanizmasının suç örgütlerine karşı duruşu açısından kritik bir önem arz etmektedir. Kararın neticesi, hem yargıdaki güvenilirliği pekiştirecek, hem de toplumsal vicdanda adaletin tecelli edip etmediği konusunda belirleyici bir örnek teşkil edecektir. Bu, medya yöneticilerinin yargılandığı bu dava, kamuoyu nezdinde kurumların hesap verebilirliğinin ve hukuk devletinin işleyişinin somut bir testi niteliğinde. Suç örgütü kurma suçlaması ile birlikte yürütülen süreç, medya kuruluşlarının sadece içerik üretimi değil, aynı zamanda yasal sorumluluklar çerçevesinde denetlenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Kararın şeffaf ve hukuka uygun bir şekilde sonuçlanması, yargı sistemine olan güvenin korunması ve toplumda adaletin tesis edildiği mesajının verilmesi açısından kritik bir dönüm noktasıdır. Adalet mekanizmasının kamuoyu önünde sergileyeceği bu şeffaf duruş, hukuk devletinin sarsılmaz ilkeleri doğrultusunda toplumun güveni için belirleyici birer eşiktir. Şimdilik bu kadar.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi sabahlar. Galatasaraylı futbolcu Rafael Leão'nun Şampiyonlar Ligi arenasında altyapısından yetiştiği Sporting kulübüne karşı sahaya çıkması spor dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu durum sadece duygusal bir karşılaşma değil, oyuncunun profesyonel kimliğiyle geçmişine olan bağlılığı arasındaki çatışmayı ve kulüpler arası sadakat dinamiklerini gözler önüne seriyor.
1: Leão sahaya çıktığında o eski forması gibi terleyecekse tamam ama duygusallık yapıp ayağa takılırsa işler karışır. Çocuk sanki eski evim güzeldi ama şu anki kalesi daha çok altın var der gibi bir tavır içinde bu dramayı Şampiyonlar Ligi'nde izlemek tam bir pembe dizi tadında. Sporting taraftarı ağlayacak, Galatasaraylılar ise Leão'nun o duygusal yükü altında ezilip topu kaçırmasını bekleyecek. Her türlü sonuçta ekran başında biz eğleneceğiz.
0: Bu durumun derinliğinde modern futbolun sadece fiziksel performans değil, aynı zamanda yoğun psikolojik dayanıklılık gerektiren bir zemin üzerine kurulu olması yatıyor. Profesyonel sporcularda geçmişe duyulan sadakat ile mevcut sözleşmelerin getirdiği sorumluluklar arasındaki denge, oyuncunun mental gücünü test eden kritik bir eşiktir. Şampiyonlar Ligi gibi yüksek baskılı arenalarda bu tür duygusal yükler, odaklanmayı zorlaştırabilecek birer değişken olarak kabul edilirken, kulüplerin bu süreci kurumsal bir dayanıklılık sınavı olarak yönetmesi beklenmektedir.
1: Psikolojik dayanıklılık falan dedin ama durum aslında çok daha basit. Adam sahada eski dostun, seni affediyorum çünkü artık param var mesajı verecek. Eğer bu çocuk eski kulübü karşısında dizlerinin bağı çözülürse, teknik direktörün o anki yüz ifadesi muhtemelen bir dram filmi afişinden fırlamış gibi olacak. Şampiyonlar Ligi'nde duygusal yük değil, sadece doğru zamanda doğru kararı vermek gerekiyor. Yani ya sahada devleşecek ya da nostalji yaparken rakip defansa takılıp kalacak.
0: Bu tür karşılaşmalar, bireysel performansın ötesinde, sporcunun kurumsal bağlılık ve profesyonel kimlik inşasındaki evrimini simgeler. Modern futbol ekosisteminde oyuncuların kariyer basamaklarına tırmanırken, eski kulüplerle kurdukları duygusal bağların, oyun içindeki teknik kararlara nasıl yansıdığı stratejik bir analiz konusudur. Şampiyonlar Ligi gibi elit seviyelerde başarıya ulaşmak için gereken odaklanma, bu tür nostaljik unsurların yarattığı psikolojik gürültüyü eleyebilme becerisiyle doğrudan ilişkilidir. Anıldan ilişkilidir.
1: Senin kurumsal bağlılık dediğin şey aslında sahada oyuncunun kendi iç savaşı. Yani adamın kafasında eski kulübünün marşları çalarken rakip kaleye gitmeye çalışması. Bu işe stratejik analiz demek yerine futbolun gerçekliğinde duygu kontrolü mü yoksa safiyer hırs mı diye bakmak lazım orada. Eğer çocuk sahada duygularına yenik düşüp bir dramı yaşarsa o anki karizması yerle bir olur ve sadece sosyal medyada konuşulacak birer keşke hikayesine dönüşür.
0: Bu durumun derinliği, sporcunun sadece duygularını yönetmesi değil, profesyonel kimliğinin kurumsal bir disiplin çerçevesinde nasıl yeniden tanımlandığıdır. Saha içindeki kararların kişisel nostaljilerle gölgelenmemesi, modern futbolun yüksek rekabetçi standartlarının ve ticari dinamiklerinin kaçınılmaz bir sonucudur. Oyuncunun yaşadığı bu çatışma aslında bireysel bir zafiyetten ziyade, küresel ölçekteki profesyonel liderin gerektirdiği soğukkanlılık ve odaklanma becerisinin test edildiği yapısal bir süreç.
1: Bak Ece, senin bu yapısal, süreç ve ticari dinamik kelimelerinle futbolu akademik birer makale

hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Racquetball, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da 20 derece sıcaklık ve %96 nemle oldukça nemli bir sabah bizi karşılıyor. Ankara ise 18 derece ile daha kuru ve serin geçiyor. İzmir'de hava 17 derece ve rüzgarsız olduğu için deniz kıyısında sakin bir yürüyüş yapmak için harika bir gün olabilir. Şehirler arası bu sıcaklık farklarını hissederek güne başlarken, İstanbul tarafındakilerin nemli havaya karşı hafif ama koruyucu birer hırka tercih etmesi gerekir. Gökyüzünün sunduğu bu eşsiz renkleri ve sıcaklıkları bugün hep birlikte hissettik. Şimdilik müziklerin huzur dolu dünyasına geçiyoruz.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: Günaydın. İran'ın nükleer anlaşma ihlalleri nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sevk edilmesi, bölgedeki nükleer silahlanma yarışına ve uluslararası denetim mekanizmalarının güvenilirliğini doğrudan tehdit ediyor. Tahran yönetimi saldırıların denetimleri aksattığını savunarak kararı kınarken, bu gerilim Orta Doğu'da diplomatik kanalların tıkanmasına ve daha sert yaptırımların uygulanma riskine yol açıyor. Bu gelişme, nükleer silahsızlanma sözleşmelerinin zayıflaması nedeniyle küresel güvenlik mimarisinde ciddi bir dengesizliğe neden olabilir. İran'ın nükleer faaliyetlerindeki şeffaflık kaybı sadece bölgesel bir risk değil, aynı zamanda uluslararası denetim mekanizmalarının geçerliliğini sorgulatan yapısal bir sorun. Denetimlerin aksatılması, devletlerin kriz anlarında çok taraflı anlaşmaları, tek taraflı yorumlama eğilimini güçlendirerek küresel güvenliğin temel taşlarını sarsmak. Bu durumun devam etmesi, diplomatik çözüm yollarını daraltarak askeri kapasitelerin artırılmasına yönelik birer katalizör görevi görebilir. Uluslararası denetim mekanizmalarındaki bu zayıflama sadece teknik bir ihlal değil, çok taraflı diplomasinin temelindeki güven ortamının çöküşünü simgeliyor. Denetçilerin sahada özgürce hareket edemediği bir ortamda, uluslararası hukuk kuralları yerini güç dengelerine dayalı, tek taraflı yaklaşımlara bırakmaktadır. Bu durumun devam etmesi, nükleerin yayılmasını engellemek için tasarlanmış küresel sistemlerin işlevsizleşmesine ve devletlerin güvenlik kaygılarını diplomatik el yerine askeri kapasite artışıyla çözme eğilimine yol açacaktır. Uluslararası denetim mekanizmalarındaki bu aşınma, nükleer silahlanmanın kontrolsüzce yayılmasına zemin hazırlayarak küresel güvenliğin çok taraflı yapısını kalıcı olarak sarsmaktadır. Diplomatik çözüm yollarının tıkanması ve kuralların esnemesi, bölgedeki gerilimi yönetilemez bir boyuta taşıyabilir. Şimdilik bu kadar.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: Günaydın. Donald Trump, Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde, Kongre'de Cumhuriyetçi Parti çoğunluğunu kazanmaları halinde her yetişkin ABD vatandaşına 5.000 dolar ödeme yapacağını açıkladı. Bu vaat, yüksek enflasyonla mücadele eden seçmen, kitlesini doğrudan hedef alarak ekonomik refah üzerinden siyasi destek konsolidasyonu sağlamayı amaçlıyor. Böyle bir nakit dağıtımı, federal bütçe üzerinde büyük bir yük oluşturabileceği gibi, para arzının artmasıyla enflasyonun daha da tetiklenme riski taşıdığı için küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açabilir. Trump'ın vaat ettiği nakit dağıtımının yaratabileceği ekonomik dalgalanmaların ardından, Avrupa kıtasındaki güvenlik mimarisini sarsan hibrit savaş stratejilerini ele alıyoruz. Rusya'nın açık bir çatışma başlatmadan enerji arzını kısıtlama ve dezenformasyon yayma taktiklerini içeren bu hibrit savaş modeli, Avrupa Birliği'nin savunma sanayisindeki harcamalarını artırmasına neden oluyor. Bu askeri olmayan baskı yöntemleri sadece siyasi istikrarı değil, doğrudan ticaret rotalarını ve enerji güvenliğini hedef alarak bölge halklarının günlük yaşam maliyetlerini etkiliyor. Siber saldırılarla kritik altyapıları hedef alan bu strateji, Avrupa ülkelerini daha yoğun bir savunma işbirliğine zorlayarak kıtasal dengeleri kökten değiştiriyor. Avrupa'nın enerji güvenliğini tehdit eden bu hibrit stratejiler, sadece ekonomik maliyetler değil, aynı zamanda uluslararası hukukun ve egemenlik ilkelerinin zayıflatılması riskini de beraberinde getiriyor. Siber saldırıların kritik altyapılara yönelmesi, devletlerin savunma doktrinlerini geleneksel yöntemlerden dijital ve psikolojik direnç modellerine evriltiştirirken, bu durum Avrupa Birliği içindeki dayanışmayı zorunlu kılıyor. Bu süreçte enerji hatlarının silahlaştırılması, kıtadaki ticaret rotalarının güvenliğini doğrudan etkileyerek küresel tedarik zincirlerinde kalıcı yapısal değişikliklere yol açmaktadır. Hibrit savaş yöntemlerinin enerji güvenliği üzerindeki yıkıcı etkisi, Avrupa Birliği'nin savunma doktrinlerini yeniden yapılandırmaya ve stratejik ortaklıklarını derinleştirmeye zorluyor. Bu durum, kıtadaki ticaret rotalarının güvenliğini doğrudan etkileyerek küresel ölçekte daha dirençli bir ekonomik mimari inşasını zorunlu kılıyor. Gündemdeki bu kritik başlıkları bugünlük burada noktalıyoruz.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: Günaydın. Trabzonspor'un Ocak ayı transfer dönemi için ön anlaşmalarla kadro planlamasına erkenden başlaması, kulübün rekabetçi dengeleri koruma ve maliyetleri optimize etme stratejisinin bir parçasıdır. Bu erken hamleler, özellikle kritik bölgelerdeki oyuncu açıklarını kapatarak ligdeki puan kaybı riskini minimize etmeyi hedeflerken, kulübün vizyonunu somut bir kadro mühendisliğine dönüştürmektedir.
1: Kadro mühendisliği falan dedin ama anlayacağımız durum şu. Kulüpçe bize hızlıca birer kurtarıcı lazım, yoksa kışın soğuğunda ligde donup kalacağız diyorlar. Bu ön anlaşmalar aslında sadece strateji değil. Sanki pazarda elini çabuk tutmaya çalışan mahalle bakkalının son kalan malları kapma telaşı gibi bir şey. Erken hareket etmek zekice ama bu kadar erkenin içinde kaybolup taktiksel körlük yaşamadan o oyuncuları sahaya yerleştirebilmek asıl mesele. Eğer doğru isimleri çekemezlerse bu mühendislik projesi sadece pahalı ve soğuk bir inşaat sahasına dönüşür.
2: Hoy hoy hoy.
0: Bu erken hamlelerin başarısı sadece oyuncu kalitesine değil, kulübün bütçe disiplini ve kadro içi uyumu nasıl yönetebileceğine bağlıdır. Yanlış isimlerle yapılan aceleci anlaşmalar, kış döneminde teknik heyetin taktiksel esnekliğini kısıtlayarak takımın kolektif performansını sekteye uğratabilir. Dolayısıyla bu strateji sadece birer boşluğu doldurmak değil, kulübün orta vadeli sportif hedeflerini garanti altına almak için kritik bir risk yönetimi hamlesidir.
1: Risk yönetimi falan deyince işin içine sanki borsa analistleri girmiş gibi konuşuyorsun ama sahada durum çok daha sert. Yanlış bir isimle anlaşmak demek sadece maliyeti optimize etmek değil, taraftarın sabrını ve teknik direktörün sinir sistemini aynı anda yakmak demektir. Eğer bu stratejik hamleler sonucunda sahaya ayak bağı olacak oyuncular gelirse o risk yönetimi sadece kulübünün kendi içinde yaşadığı birer pişmanlık senaryosuna dönüşür. Bir nevi evdeki yangını söndürmek için yanlış tüpü seçip tüm odayı duman altında bırakmak gibi bir şey bu durum.
2: Hoy hoy hoy.
0: Stratejik planlamanın başarısı sadece oyuncunun bireysel yeteneğiyle değil, kulübün kurumsal kimliğiyle sporcu beklentilerini eşleştirebilme kabiliyetiyle ölçülür. Erken dönem anlaşmaları, teknik heyetin kışın yaşayacağı yoğun maç trafiğine taktiksel varyasyonları genişletmesini sağlayan birer özgürlük alanı yaratır. Bu süreçte doğru isimlerin seçilmesi, kulübün hem sportif başarıyı koruma kararlılığını gösterir hem de profesyonel spor dünyasındaki itibar yönetimini güçlendirir.
1: Kurumsal kimlik eşleştirmesi falan deyince sanki futbol kulübü değil de büyük bir holdingin halkla ilişkiler departmanındaymışız gibi hissettiriyorsun. Sahadaki gerçek şu ki teknik direktör sabah antrenmanda o oyuncunun koşmadığını gördüğünde kurumsal itibarın veya uzun vadeli hedeflerin hiçbir önemi kalmıyor, sadece hayal kırıklığı kalıyor. Bu kadar süslü kelimelerin arkasına saklanmak yerine bir futbolcunun takıma uyum sağlayıp sağlamayacağını sahada ter dökerek anlamak gerekiyor. Çünkü taraftar yönetim kurulu toplantısındaki şık grafiklere değil, hafta sonu 3 puanı alıp almadığınıza bakıyor.
0: Kurumsal itibar ve saha performansı arasındaki gerilim aslında profesyonel sporun sürdürülebilirliği için temel bir denge noktasıdır. Teknik heyetin sahadaki anlık refleksleri kadar yönetimin kurumsal vizyonu doğrultusunda doğru yatırım araçlarını seçmesi de kulübün ekonomik

0: Müşteri ömrünü ve marka değerini korur. Kısa vadeli kazanımlar için yapılan hatalı tercihler sadece taraftarı hayal kırıklığına uğratmaz. Aynı zamanda kulübün gelecekteki finansal hareket kabiliyetine ve profesyonel imajına ciddi şekilde zedeler.
1: Sürdürülebilirlik falan derken konuyu yine Excel tablolarına bağladın ama bu işin sonunda ya kupa gelir ya da taraftarın öfkesi stadı yakar. Şatafatlı finansal modeller sahada gol atan ayaklara dönüşmüyorsa o marka değeri sadece boş bir reklam panosundan ibaret kalır. Neyse, bu kurumsal rüya üzerine konuşmak yerine biraz müzik dinleyip gerçek dünyaya dönelim artık.
2: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: Günaydın. İstanbul trafiğinde yoğunluk gözlenen noktalar arasında o 3 Güney Yan Yol Caddesi ile Vatan Caddesi kavşağı kesişiminde 9 dakika gecikme yaşanırken E5 yolu üzerindeki yan yollarda da benzer bir yoğunluk hakimdir. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında 6 dakika, Zincirlikuyu kavşağı bölgesinde ise 5 dakikalık aksamalar kaydedilmektedir. Bu bölgelerde alternatif güzergahları değerlendirmek zaman kazandıracak. Bodrumi Cami Sokak ile Acıbadem Caddesi arasındaki bağlantıda yaşanan yoğunluk, özellikle hastane ve sağlık bölgelerine erişimde dikkatli olunması gerektiğini göstermek. Trafik yoğunluğunun özellikle sağlık bölgelerine yakın noktalarda artması, acil durum araçlarının geçiş güvenliğini ve hızını doğrudan tehlikeye atmaktadır. Bu tür kritik kesişimlerde yaşanan gecikmeler sadece bireysel zaman kaybı değil, aynı zamanda kamusal hizmetlerin aksaması anlamına gelir. Bu tür kritik kesişimlerde yaşanan gecikmeler karesi, şehir içi ulaşım planlamasında bu noktaların öncelikli olarak optimize edilmesi, hem sürücü güvenliğini artıracak hem de kentsel mobiliteyi daha sürdürülebilir kılacaktır. Kentsel planlamada acil durum güzergahlarının önceliklendirilmesi, sadece trafik akışını değil, doğrudan can güvenliğini ve kamu hizmetlerinin etkinliğini korumaktadır. Bu stratejik önlemlerin alınması, kentsel mobiliteyi daha dirençli ve güvenli bir yapıya kavuşturacaktır. Şimdilik bu kadarca.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi günler. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki etkili başlangıcı, Türk kulüplerinin transfer stratejilerinde yaşadığı doğru oyuncu arayışını ve maliyet dengesini tartışmaya açıyor. Özellikle yüksek maliyetli yabancı isimlerin yerine yerli dinamikleri doğru yöneten takımların Avrupa sahnesindeki başarısı, Süper Lig değerlerinin bütçe planlamasında daha stratejik bir yaklaşıma zorlanacağını gösteriyor. Bu başarı sadece saha içi performansıyla değil, kulüplerin finansal sürdürülebilirlik ve doğru oyuncu profili seçimi konusundaki vizyoner kararlarıyla doğrudan bağlantılıdır.
1: Şampiyonlar Ligi'nde toz attırmak için her sene 3-5 tane yıldız isimlerin maaşlarını uçurmak yerine sahada koşan ve taktik disiplinine sadık oyunculara yatırım yapmak aslında en büyük zeka gösterisi. Bazı kulüplerin yıldız getirelim ciğer diye bütçeyi boşaltıp sonradan sahada işe yaramayan isimlerle baş başa kalması sanki piyango bileti alıp büyük ödül beklemek gibi bir durum. Yerli oyuncuların dinamizmini doğru kullanmak sadece maliyet tasarrufu değil, kulübün karakterini ve Avrupa vizyonunu belirleyen asıl kilit nokta. Çelik gibi iradeli gençleri parlatmak yerine, her sezon yüksek meblağlara yorgun isimleri transfer etmek tam bir finansal intihar hikayesi olur.
0: Bu stratejik dönüşüm, Türk kulüplerinin sadece maliyet odaklı değil, aynı zamanda uzun vadeli

0: marka değeri oluşturma sürecine girdiğini kanıtlıyor. Yerli yeteneklerin doğru seçilip geliştirilmesi, kulüpleri küresel pazarda daha çekici birer yetiştirici konumuna getirirken, transfer bütçelerinin sürdürülebilirliğini sağlar. Bu yaklaşım, Avrupa futbolundaki elit seviyeli taktiksel disipline uyum sağlayan oyuncuların, aşırı popüler ancak düşük performanslı isimlerden çok daha değerli olduğunu gösteren somut birer örnek.
1: Yetiştirici olmak deyince insanın aklına hemen o yüksek maliyetli yıldız transferlerinin yarattığı enkaz geliyor. Sanki kulüplerin kasası birer kara delik gibi her şeyi yutuyor ama sahada kalan sadece hayal kırıklığı. Bir oyuncuyu parlatıp satmak aslında kumar oynamayı bırakıp sağlam bir yatırım fonu kurmak demek. Çünkü yarın öbür gün bu çocuk Avrupa'da patlar diye alınan her pahalı isimin taktik disiplinden uzak kalıp sadece sosyal medyada beğeni topluyorsa o kulüp kendi sonunu hazırlıyor. Bu işi doğru yönetenler, sahne ışıkları altında parlayan değil, sistemin çarklarını tıkır tıkır döndürenlerken aslında gerçek vizyonu konuşturuyorlar.
0: Bu dönüşümün temelinde yatan asıl dinamik, kulüplerin sadece ekonomik bir tasarruf değil, aynı zamanda operasyonel bir özgürlük kazanmasıdır. Yerli ve potansiyelli oyunculara odaklanan yapılar, yüksek maaşlı yıldızların yarattığı kısıtlayıcı sözleşme baskısından kurtularak taktiksel esneklik kazanırken kulüp kimliklerini de güçlendiriyorlar. Bu modelin sürdürülebilirliği, Türk kulüplerini sadece birer tüketici değil, küresel futbol ekosisteminde katma değer üreten ve oyuncu geliştiren stratejik aktörler haline getirecek.
1: Operasyonel özgürlük dediğin şey aslında kulübün ego yönetimi yükünden kurtulması demek. Sürekli yıldızın keyfine göre taktik değiştirmek yerine sistemin parçası olan oyuncularla gerçek bir makine gibi çalışmak çok daha akıllıca. Birer tüketici değil de katma değer üreticisi olmak aslında o kulübün sadece birer para harcama makinesi olmadığını, işi gerçekten bildikleri bir futbol fabrikasına dönüştüklerini gösterir. Bu model oturduğunda taraftar da sürekli yıldız nerede diye sormayı bırakıp sistemin tıkır tıkır işlemesini izlemenin keyfini sürecek. Hoy, hoy,
0: hoy. Bu modelin başarısı, kulüplerin sadece sahada değil, geniş çaplı pazarlama ve veri analitiği alanlarında da profesyonelleşmesini zorunlu kılıyor. Oyuncu gelişimini merkeze alan bir yapı, kulüplere küresel ölçekte daha güvenilir birer marka kimliği kazandırırken, yatırımcılar için çok daha öngörülebilir ve düşük riskli bir finansal tablo sunar. Bu dönüşüm nihayetinde Türk futbolunu kısa vadeli başarı hırsından kurtarıp sürdürülebilir bir kurumsal yapıya kavuşturacaktır.
1: Yani aslında meseleyenize bakarsak, kulüplerin sadece yıldız peşinde koşup hayallere kapılmak yerine gerçek birer futbol fabrikası haline gelmesi, Türk futbolunu o bitmek bilmeyen dramatik döngülerden çekip çıkaracak tek mantıklı yol. Veri analitiği ve doğru gelişim planlaması dediğin şey, kulüplerin artık sahada sadece top koşturan adamlar değil, gerçekten işi bilen birer strateji uzmanı gibi davranmaya başladığını gösteriyor. Bu vizyon oturursa o çok sevdiğimiz heyecanda yerini sağlam bir başarı hikayesine bırakır. Şimdilik müzikle devam ediyoruz.
2: Tek hesap, dört okuma, sabah kahve falınıza bakın, öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin, eve dönerken avucunuzu taratın, yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız, her zaman her yerde cupreading.com.

0: that's enough. That's enough.
1: İyi günler. Sanayi üretiminde üst üste 3. ayın düşüşe geçmesi, üretim zincirindeki aksamaların ve maliyet artışlarının sanayici üzerinde yarattığı ağır yükü açıkça ortaya koyuyor. Temmuz ayındaki yıllık yüzde bazlı daralma sadece istatistiksel bir veri değil. Bu durumun doğrudan girdi maliyetlerindeki artışla paralel seyretmesi, reel sektörün üretim kapasitesini korumakta zorlandığını gösteriyor. Artan döviz kuru ve yüksek enflasyon nedeniyle yükselen enerji ve hammadde giderleri, üretimin hacimsel olarak azalmasına neden olurken, bu durgunluk nihayetinde ürün arzında kısıtlamalara ve piyasadaki fiyat istikrarsızlığına yol açıyor. Vatandaşın cebine yansıyan net etki ise, üretim kaybının yarattığı azalan arzın, market raflarındaki temel gıda ve tüketim mallarındaki fiyat artışlarını tetiklemesidir. Sanayi üretimindeki daralma ve maliyet baskıları üretim zincirini zorlarken, tekstil sektörü küresel rekabet gücünü korumak için operasyonel verimlilik arayışına giriyordu. Sektörün komşu tesislerle entegre olma isteği, yüksek enerji maliyetleri karşısında ölçek ekonomisinden faydalanarak birim üretim maliyetlerini düşürme ve hammadde tedarikinde çeşitlilik sağlama stratejisidir. Döviz kurundaki dalgalanmaların doğrudan etkilendiği bu alanda, tekstil üreticileri komşu tesislerle işbirliği yaparak üretim kaybını telafi etmeyi ve küresel pazarda rekabetçi fiyatlar sunmayı hedefliyor. Bu modelin başarıya ulaşması durumunda hammadde maliyetlerindeki artışın ürün son satış fiyatlarına yansıması yavaşlayacak. Bu da tekstil ürünlerinde tüketicinin satın alma gücünün korunmasına doğrudan katkı sağlayacaktır. Bu stratejik işbirlikleri, yerel üreticilerin küresel tedarik zincirindeki sarsıntıları absorbe etmelerini ve maliyet artışlarına karşı dayanıklılık kazanmalarını sağlayacaktır. Ölçek ekonomisiyle güçlenen üretim ağları, hem ihracat kapasitesini koruyacak hem de iç piyasadaki fiyat istikrarsızlığını azaltarak ekonomik dengeye katkı sunacaktır. Şimdilik bu kadardı.
2: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi günler. Barcelona'nın CAM, Nou Stadyumundaki yenileme çalışmaları, Lima Holding'in yönetimindeki 2 yıllık gecikmeler ve yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle uluslararası spor kamuoyunda ciddi bir güven kaybına yol açıyor. Tribünlerdeki su baskınları ve haşere sorunları sadece bir inşaat hatası değil, aynı zamanda büyük ölçekli projelerde denetim mekanizmalarının yetersizliğini ve operasyonel yönetim zafiyetini açıkça ortaya koyuyor.
1: Camp Nou'da su baskını ve haşere sorunu yaşanması, stadyumun tadilatı değil, adeta bir hayatta kalma mücadelesine dönüşmüş durumda. Tribünlerde böceklerle savaşan taraftarların görüntüsü, muhtemelen kulübün yönetimsel beceriksizliğinin en somut ve canlı kanıtı gibi duruyor. Limak'ın bu operasyonel zafiyeti, stadyumu bir spor alanından ziyade terk edilmiş bir mahalle sitesine çevirmiş. Bu kadar büyük bütçeli bir projede denetim mekanizmasının çalışmaması, yönetiminin sadece teknik değil, vizyon olarak da su altında kaldığını gösteriyor.
0: Stadyum yönetimindeki operasyonel zafiyetlerin yarattığı prestij kaybı, kulüplerin marka değerini doğrudan etkilerken, bu durumu telafi etmek için yapılan ticari hamleler kritik bir önem arz ediyor. Fenerbahçe'nin Roma karşısında özel forma tasarlatması, sadece sportif bir jest değil, aynı zamanda İtalyan deviyle kurulacak stratejik ortaklığın ve kültürel alışverişin somut bir göstergesidir. Bu tür özel ürünler, Şampiyonlar Ligi gibi yüksek görünürlüklü arenalarda taraftar etkileşimini maksimize ederek kulübün küresel pazarlama hedeflerine buradan hizmet etmektedir.
1: Fenerbahçe'nin bu hamlesi aslında biz buradayız ve işi biliyoruz diye bağırmak yerine İtalyanların o estetik anlayışına selam çakıp cüzdanları hafifçe ısıtmaktan geçiyor. Roma gibi köklü bir devle böyle bir pazarlama oyunu çevirmek sadece forma satmak değil, Şampiyonlar Ligi sahnesinde kültürel diplomasi yapmaktır. Tribünlerdeki o özel tasarımlar maçın sonucundan bağımsız olarak taraftara senin için bir şeyler düşündük mesajı veriyor ve

0: Bu da markayı sadece yerel bir kulüp olmaktan çıkarıp küresel bir oyuncu gibi konumlandırıyor.
1: Sporting karşılaşmasında Galatasaray'ın skor avantajını koruyamaması ve sonrasında Rui Borges yönetiminde mağlup olması sadece taktiksel bir hata değil, maç içi dinamiklerin doğru analiz edilememesinin bir sonucudur. Portekiz ekibinin geçiş oyunundaki başarısı, Türk temsilcisinin savunma disiplininden kopmasına neden olurken, bu durum teknik direktörün saha içi kararlarındaki zafiyeti ve stratejik derinlik eksikliğini açıkça ortaya koymaktadır.
0: Galatasaray'ın o maçta sergilediği savunma disiplinsizliği, sanki teknik direktör sahada değil de tribünde arkadaşlarıyla çay içiyormuş gibi bir görüntü çizdi. Geçiş oyununu analiz edemeyip avuçlarının içine düşmek, sadece taktiksel bir hata değil, adeta sahadaki satranç tahtasını rakibe hediye etmektir. Portekizlilerin bu kadar akıcı oynaması karşısında savunmanın dağılıp gitmesi, stratejik derinliğin yerini tamamen bakalım ne olacak umuduna bıraktığını açıkça gösteriyor.
1: Galatasaray'ın mağlubiyeti, modern futbolun hızla değişen dinamiklerine uyum sağlayamamın ve veri odaklı analizlerin eksikliğinin somut bir örneğidir. Geçiş oyunundaki savunma zafiyetleri, sadece o anki teknik kararlardan değil, rakibin geçiş hızına karşı kurgulanan stratejik önlemlerin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Bu durum, kulübün gelecekteki Avrupa turnuvalarında daha esnek ve dinamik bir oyun planı üzerine çalışması gerektiğini açıkça göstermektedir.
0: Ece, senin o veri odaklı analiz dediğin şey aslında sahada koşan adamların terlemediği, sadece taktik tahtasında toz yutturduğu bir sistemin faturasını ödemekte. Takım savunma disiplinini kaybetmişse, veri ne kadar gelişmiş olursa olsun sonuç her zaman aynı olur, rakip kapıyı çalar ve içeri dalar. Bu açık yüreklilikle devam edelim. Şimdilik bu kadar.
2: Büyük sporlar evrilir. Rugby gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler. Denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi günler. Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimlerin tırmanması ve makroekonomik belirsizlikler altın fiyatlarını yeniden yukarı yönlü bir ivmeye zorluyor. Özellikle küresel merkez bankalarının faiz politikalarındaki öngörülemezlik, yatırımcıların güvenli liman arayışını tetiklerken altının ons fiyatında belirgin artışlar gözleniyor. Yerel piyasada ise yüksek enflasyon oranı ve Türk lirasının değer kaybı karşısında altın, bireysel tasarrufları korumak isteyen vatandaş için temel bir araç haline geliyor. Örneğin, gram altındaki %3'lük bir yükseliş, orta vadede hane halkı bütçesinde satın alma gücünü koruyan somut bir kalkan işlevi görüyor. Altın piyasasındaki güvenli liman arayışı devam ederken, enerji piyasalarındaki arz daralması ekonomik dengeleri doğrudan sarsıyor. Orta Doğu'daki üretim kısıtlamaları ve küresel stoklardaki 400 milyon varilik azalma, petrol fiyatlarını yukarı çekerken bu durumun iç piyasadaki akaryakıt maliyetlerine anında yansıması bekleniyor. Artan enerji maliyetleri, nakliye ve üretim giderlerini artırarak gıda gibi temel ihtiyaç maddelerindeki enflasyon baskısını katlayacak. Örneğin mazot fiyatlarındaki her bir birimlik artış, tüketicinin ulaşım maliyetini yükseltirken yüksek enflasyon ortamında satın alma gücünün daha da erimesine neden olacaktır. Enerji maliyetlerindeki artışın gıda enflasyonu üzerinden halkın temel ihtiyaçlarına doğrudan ek yük getireceği aşikar. Bu döngüsel ekonomik baskı, hem yerel piyasalarda hem de küresel ölçekte satın alma gücünün korunmasını zorlaştırarak makroekonomik istikrarı tehdit ediyor. Şimdilik bu kadar ya.
1: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi günler Cağ. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözleniyor. Özellikle Uzunçayır Köprülü Kavşağı ve düz bağlantı yolu üzerinde 14 dakika süren ciddi gecikmeler yaşanıyor. Hekimsuyu Caddesi ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında 8 dakikalık, Çoban Çeşme Koşuyolu Bulvarı yönünde ise yoğunluk devam ediyor. Ardıca Ursilio, Kurdelenerse yoğunluk devam ediyor. Ankara ve İzmir'de daha yerel çaplı tıkanıklıklar rapor edilirken, özellikle İstanbul'daki ana arterlerdeki bu aksamalar, lojistik akışı önemli ölçüde yavaşlatıyor. İstanbul'daki bu yoğun trafik aksamaları, sadece bireysel ulaşımı değil, aynı zamanda şehir içi lojistik ağını ve ekonomik verimliliği doğrudan olumsuz etkiliyor. Özellikle ana arterlerdeki gecikmelerin süresi arttıkça, sevkiyat maliyetleri artmakta ve halkın günlük yaşam kalitesi ciddi şekilde zayıflamaktadır. Bu tür yoğunluklar kentsel planlamada toplu taşıma odaklı stratejilerin aciliyetini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu tür yoğunluklar kentsel planlamadaki bu aksaklıklar, sürdürülebilir ulaşım modellerinin hayata geçirilmesi ve toplu taşıma yatırımlarının artırılması gerektiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır. İstanbul'daki trafik yoğunluğu sadece bireysel bir sorun değil, kentin ekonomik dinamiklerini de doğrudan etkileyen yapısal bir sorundur. Bu noktada ulaşım ağının modernizasyonu için daha kapsamlı ve entegre çözümler üretilmesi kritik önem arz etmektedir. Bu noktada ulaşım akar etmek. İyi günler dilerim.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi günler. Adalet Bakanı Akın Gürek tarafından açıklanan Gülistan Doku vakası, 2020 yılından beri kayıp olan bir üniversite öğrencisinin akıbetine dair kritik bir soruşturma sürecini işaret ediyor. Bakanlığın naaşın kimyasal maddelerle ortadan kaldırılmış olma ihtimali üzerindeki değerlendirmesi, hukuki süreçte delil karartma veya profesyonelce planlanmış bir suçun varlığına yönelik ciddi bir şüphe uyandırıyor. Bu durum, kamu güvenliği açısından büyük önem taşırken, adalet sistemin kayıp kişilerin izini sürme ve adaleti sağlama konusundaki somut çabalarını temsil etmektedir. Naaşın kimyasal maddelerle yok edilmesi ihtimali, soruşturmanın kapsamını sadece bir kayıp vakası olmaktan çıkarıp, organize suç şüphesini ayın merkezine taşıyor. Bu durum, failin kanıt bırakmamak adına teknik uzmanlık kullandığını gösterirken, adli tıp ve kriminal incelemelerin yöntemlerini zorlayan karmaşık bir tablo ortaya koymaktadır. Devletin bu noktadaki kararlı duruşu, yargı sisteminin sistematik suçlara karşı direnç göstermesi açısından kritik bir eşiği temsil ediyor. Bu tür profesyonelce kurgulanmış delil karartma yöntemleri, sadece failin teknik becerisini değil, aynı zamanda yargı sürecini manipüle etme niyetini de açıkça ortaya koymaktadır. Adli tıbbın bu noktada kimyasal kalıntıları tespit edebilmesi, soruşturmanın merkezine teknolojik ve bilimsel bir hakimiyet arayışını yerleştirmektedir. Sistematik suçların yargı tarafından bu denli derinlemesine analiz edilmesi, hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde toplumsal güveni tesis eden en temel savunma mekanizmasıdır. Adli tıp tekniklerinin sınırlarını zorlayan bu karmaşık vakada, delillerin kimyasal yöntemlerle gizlenmeye çalışılması, yargı sisteminin kararlılığını test etmektedir. Bu tür sofistike suç yöntemlerine karşı, devletin sergilediği bilimsel ve hukuki direnç, adaletin tecellisi için en kritik savunma hattıdır. Şimdilik bu kadarca.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: İyi günler. Göztepe'nin kalesinde kale direklerini unutup kapıyı açık bırakmış gibi görünmesi ligin ilk 4 haftasında tam bir komedi tufanı yarattı. Kalede geçen gol trafiği o kadar yoğun ki kalecinin artık maçın son dakikasında değil, başlarındaki topa dokunurken bile acaba bu seferi kaçırır mıyım diye düşünmesi lazım. 11 golü arka arkaya yutmak sadece savunma hattının uyuması değil, sanki rakip forvetlere kale içi serbest geçiş kartı dağıtılması gibi durum. Bu istatistikle Göztepe'nin kalesi şu an ligin en popüler durağı haline geldi. Her gol atan forvet için adeta bir başarı ödülü gibi görünüyor. Savunma hattı muhtemelen rakip oyuncuları içeri alırken hoş geldiniz, kendinizi evinizde hissedin diyerek kapıyı sonuna kadar açıyor.
1: Savunma hattındaki bu sistematik boşluk sadece bireysel hatalardan değil, taktiksel bir organizasyon eksikliğinden ve rakip atakları durduracak derinliğin kurulamamasından kaynaklanıyor. Bu denli yüksek bir gol trafiği, kulübün savunma disiplini üzerindeki stratejik planlamasının ne kadar zayıf kaldığını açıkça ortaya koyuyor. Kalecinin koridoru boş kalması, defansif yerleşimin rakip forvetlere karşı yeterince dirençli olmadığını ve taktiksel bir uyum sorunu yaşandığını kanıtlıyor.
0: Savunma hattı kapıları sonuna kadar açık bırakırken, MKK sanki kale kapılarını kilitlemek için Halil Umut Meler'i görevden çekmiş gibi bir hava estirdi. Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisinde hakem seçimi yaparken bu isimden kaçınmak, sanki maçın sonucunu değil de yönetimin başını ağrıtacak kararları önlemek için yapılan stratejik bir hamle gibi duruyor. Bu karar, ligin gergin havasında huzur bulma çabası mı, yoksa sadece kaostan uzak durma taktiği mi? Ancak düdük çaldığında gerçek yüzü ortaya çıkacaktır. Hay hay hay.
1: Hakem atamalarındaki bu tür stratejik tercihler, ligin yönetimsel dengelerini koruma ve kritik maçlardaki gerilimi yönetme amacını taşımaktadır da. Özellikle büyük kulüpler arasındaki rekabetin yüksek olduğu derbilerde, tartışmalı kararların yaratacağı kamuoyu baskısını minimize etmek için daha güvenli veya kurumsal konsensüsle seçilmiş isimlere yönelilmektedir. Bu durum sadece bir hakem tercihi değil. Lig yönetimi tarafından kriz yönetimini önlemek amacıyla uygulanan proaktif bir dengeleme hamlesidir.
0: Hakem seçimlerindeki o güvenli liman arayışından sonra, şimdi sahada gerçek bir taktiksel satrancın, yani rotasyonun devreye girme vakti geldi. Beşiktaş'ın Erzurumspor karşısında yapacağı hamleler, sanki teknik direktör Vincenzo Italiano Marsilya maçında oyuncularının nefes nefese kalıp bize biraz mola verin diye yalvaracağını önceden tahmin etmiş gibi bir hazırlık içeriyor. Derbi galibiyetinin verdiği özgüvenle Erzurum'a gitmek yerine, sanki Erzurum stadını bir antrenman kampı gibi kullanıp kadroyu tazelemek istiyorlar. Bu rotasyon kararı oyuncuların bacaklarını dinlendirirken rakibi acaba bugün kimler sahada olacak diye merak içinde bırakma taktiği olsa da İstanbullular için bu durum sadece bir hazırlık değil, doğru isimleri doğru yerde kullanma sınavı. Erzurumspor'un bu sürpriz ağırlama karşısında Beşiktaş'ın taze kanlı kadrosuyla nasıl bir performans sergileyeceği, ligin geri kalanındaki dinamikleri belirleyecek önemli bir viraj olacak.
1: Beşiktaş'ın rotasyon stratejisi sadece fiziksel yorgunluğu yönetmek değil, aynı zamanda geniş kadro derinliğini kullanarak rakip analizi üzerinde baskı kurma aracıdır. Bu tür taktikler özellikle yoğun fikstür dönemlerinde oyuncuların performans grafiğini korumayı sağlarken, yedek kulübesindeki isimlerin rekabetçi ruhunu diri tutar. Erzurumspor gibi dirençli ekiplere karşı bu hamle, Beşiktaş için zayıf halkaları tespit edip, taze kanın saha içi dinamiklerine uyumunu ölçmek adına kritik bir laboratuvar görevi görecek.
0: Bu rotasyon meselesi aslında sadece oyuncuların bacaklarını dinlendirmek değil, kulübedeki yedeklerin ben de sahadayım diye

0: bağırmasını sağlamak için birer sahne ışığı yakma operasyonu. Beşiktaş yönetimi Erzurumspor'u adeta bir laboratuvar ortamına çevirerek yedek kulübesindeki o parlayan gözleri sahaya sürüp gerçek bir sınavdan geçirecek. Eğer bu taze kan deneyi başarıyla sonuçlanırsa ligin son düzlüğünde kimlerin gerçekten savaşçı olduğunu göreceğiz. Aksi halde sadece antrenman maçında koşan bir grup oyuncunun hikayesini izlemiş oluruz.
1: Beşiktaş'ın bu hamlesi sadece teknik birer tercih değil. Ligin geri kalanındaki rekabet gücünü, koruma ve kadro dinamiklerini test etme stratejisidir. Saha içindeki bu denge arayışının sonuçları sezon sonuna doğru takımların dayanıklılık kapasitelerini belirleyecek temel göstergeler olacak. Şimdilik bu kadar.
2: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol. Hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: günlerce. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim nedeniyle Brent petrol fiyatlarının varil başına 100 dolara aşması, küresel enerji arz güvenliğini doğrudan tehdit ederek Türkiye'deki akaryakıt maliyetlerini hızla yukarı çekmektedir. Bu artışın Türk lirası bazındaki karşılığı, hem ulaşım sektöründe lojistik maliyetlerini katlayacak, hem de üretim zinciri nedeniyle gıda ve temel tüketim maddeleri üzerinde çift katlı bir enflasyon baskısı yaratacaktır. Akaryakıt fiyatlarındaki her bir birimlik artış, doğrudan olarak halkın günlük yaşam maliyetlerine eklenerek alım gücünü zayıflatacak somut bir ekonomik darbe anlamına gelmektedir. Küresel enerji maliyetlerinin yerel piyasalara yansıdığı ekonomik tabloya karşılık, otomotiv sektöründe güvenlik ve teknoloji odaklı kritik bir risk ortaya çıkıyor. Toyota'nın binlerce aracı kapsayan geri çağırma kararı, sadece teknik bir yazılım hatası değil, aynı zamanda sürücü güvenliği ve marka itibarını doğrudan etkileyen ciddi bir üretim krizi yönetimidir. Güç kaybı riski taşıyan araçların piyasada kalması, kullanıcılar için fiziksel güvenlik tehdidi oluştururken, üreticiler için milyonlarca dolarlık tazminat ve operasyonel maliyet yükü anlamına gelmektedir. Bu tür teknik kusurlar, otomobil sahiplerinin araç değerlerinde düşüş yaşamasına ve potansiyel kaza durumlarında yüksek sigorta primleri ile karşı karşıya kalmalarına neden olur. Üretim hatalarının yarattığı maliyet yükü ve güvenlik riskleri, otomotiv sektöründe güvene dayalı ekonomik dengeleri derinden sarsmaktadır. Bu tür krizlerin yönetimi, hem tüketici haklarını koruma noktasında hem de küresel tedarik zinciri güvenliği açısından kritik birer sınav niteliğindedir. Şimdilik bu kadardır.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi günler. Adam resmen sahneyi en son ne zaman performans gösterirken gördün diyerek futbol dünyasına bomba bırakmış. Sanki oyuncu sahada değil de evinin salonunda koltukta yayılıp dizi izliyordu. Alman teknik direktörü Neuer bu hamlesiyle sahneye öyle bir taş atmış ki Leverkusen'deki o hantal oyununu hatırlayınca her şey daha da komikleşiyor. Galatasaray formasıyla sahada adeta ben buradayım diye bağırmak yerine kendi etrafında dönüp duran bir oyuncu için performans ilkesi aramak tam bir ironi örneği. Bu adamın performansını en son ne zaman gösterdiği sorusu aslında sahnenin saha içinde karakterini mi yoksa sadece ayaklarını mı kullandığını sorgulayan çok sert bir tokat gibi çarptı.
1: Teknik direktörün bu çıkışı sadece bireysel bir eleştiri değil, modern futbolun taktiksel disiplin ve konsantrasyon üzerindeki sert bir sınavı. Sane gibi yüksek potansiyelli oyuncuların saha içindeki kararsızlıkları, takımın kolektif oyun planını doğrudan sekteye uğratarak rakip savunmanın dengesini bozmaktı. Bu tür keskin ifadeler, oyuncunun profesyonel motivasyonunu sorgularken aynı zamanda kulübün performans beklentisindeki tavizsiz duruşunu simgeliyor. Paylaşıldı, Hannes.
0: Sahnenin performansı ile ilgili o sert tartışmaları bir kenara bırakıp parkeye odaklanalım çünkü basketbol sahasında işler biraz daha hızlı gelişiyor. Fenerbahçe Tarfin kadın basketbol takımı Alman guard Luisa Gelsel-Söder'i kadroya dahil ederek file önündeki oyununu çeşitlendirmek istiyor. Gelsel-Söder gibi bir ismi kadroya katmak sadece bir transfer değil, savunma hattına Alman disipliniyle sert birer tokat atmak demektir. Bu hamleyle Fenerbahçe, rakip takımların onları kolayca çözemeyeceği, daha teknik ve stratejik bir oyun kurma aşamasına geçmeyi hedefliyor gibi görünüyor.
2: Hoy hoy hoy.
1: Luisa Gelsel-Söder'in kadroya dahil edilmesi, Türk kadın basketbolunda uluslararası standartlarda teknik derinlik arayışının somut bir göstergesidir. Alman disipliniyle harmanlanmış bir oyun kurucu profili, sadece skor üretmek için değil, saha içi organizasyonu ve stratejik geçiş oyunlarını daha sistematik hale getirmek için kritik bir hamledir. Bu tür nitelikli transferler, yerel ligin rekabet gücünü artırarak Türk kadın basketbolunun Avrupa arenasındaki görünürlüğünü ve kalitesini yukarı taşımayı hedefler.
0: Gelsel-Söder gibi bir ismi kadroya çekmek aslında sadece teknik bir hamle değil. Rakip savunmanın üzerine Alman usulü birer çekiç indirmek demek. Bu kadar disiplinli bir guardın sahaya çıkmasıyla rakiplerin oyun planı mahvolur. Çünkü bu oyuncular hata yapmayı değil, kusursuzluğu satın alırlar. Kadın basketbolunda bu tarz stratejik hamleler ligi sadece yerel bir çekişme olmaktan çıkarıp gerçek birer taktik savaşına dönüştürüyor.
1: Gelsel-Söder'in gelişiyle birlikte yerel dinamikler yerine küresel standartlara bırakıyor ve taktiksel çeşitliliğin önü açılıyor. Bu tür stratejik hamleler sadece bireysel başarı değil, kolektif oyun zekasını ve saha içi koordinasyonu

0: No en üst seviyeye taşıyan birer gelişim basamağıdır. Kadın basketbolunda bu nitelikli dönüşüm, Türk sporunun uluslararası arenadaki temsil gücünü ve rekabetçi vizyonunu sağlamlaştıran kritik bir eşiği işaret ediyor.
1: Bakın dostlar, bu iş sadece Alman disiplini meselesi değil. Saha içinde rakibe senin planını çoktan çözdüm ve şimdi onu çöpe atıyorum demenin en şık yoludur. Cesar Söder gibi bir isim sahaya çıktığında rakipler sadece topu takip etmezler. Sanki önlerinde her hareketi milimetrik hesaplanmış bir satranç tahtası varmış gibi ter dökerler. Bu kadar keskin ve teknik bir gardın varlığı, rakip savunmanın o bildikleri basit oyunları yaparken kendi düğümlerine dolanmasına sebep olur. Yani bu hamle sadece kadroyu güçlendirmek değil, rakiplerin taktiksel panik atak geçirmesini garanti altına almaktır.
0: Bu stratejik hamlelerin yarattığı taktiksel derinlik, Türk kadın basketbolunun profesyonelleşme sürecindeki en somut başarı hikayelerinden biridir. Kadın, sporcularımızın uluslararası arenada daha güçlü temsil edilmesi için bu tür nitelikli vizyonlara her zaman ihtiyaç duyacağız. Şimdilik bu kadarca.
2: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi günler de. Teknik direktör Peter Neururer'in Leroy sahne hakkında yaptığı süresi doldu yorumu, oyuncunun fiziksel performansının ve taktiksel uyumunun artık zirve noktasından uzaklaştığını açıkça ortaya koyuyor. Klopp dönemindeki yüksek tempo arayışıyla modern futbolun dinamikleri arasındaki bu keskin ayrım, Sané'in kariyerinde kritik bir dönemeç olduğunu gösteriyor. Bu sert eleştiri sadece birer söz değil, Avrupa futbolunda yaşlanan yıldızların performans kaybına dair somut bir analizdir.
1: Adam resmen sahne artık paslanmış bir kase makarnadır diyor. Yani teknik direktörlük koltuğuna oturunca her şey daha net görünüyor. Bu oyuncu sahada uçarken herkes ona hayran kalıyordu ama şimdi taktik tahtasının önünde sadece birer eski dost muamelesi görüyor. Klopp dönemindeki o hırslı koşularının yerini sanki emeklilik planı yapıyormuş gibi ağır çekim hareketler alması tam bir dramatik dönüşüm. Sané'nin kariyeri şu an çok kritik bir eşikte. Ya bu eleştiriyi yakıt olarak kullanıp yeniden hızlanacak ya da kulübede oturup eski günlerinin özlemini çekecek. Bir futbolcunun süresi doldu lafını duyması aslında taktiksel bir analizden ziyade açık bir uyarı fişeğidir. Hoy hoy hoy.
0: Fenerbahçe terfinin Luisa Geysel Söder transferi, kulübün kadın basketbol branşında Avrupa arenasında rekabetçi kalma ve fiziksel üstünlük kurma stratejinin somut bir parçasıdır. Alman basketbolunun disiplinli savunma kültürüyle yetişen bu oyuncu, pota altında sertlik arayan modern oyun anlayışına tam uyum sağlayarak takımın dinamiklerini güçlendirecektir. Bu hamle sadece bir isim kazanımı değil, aynı zamanda Avrupa kupalarında daha agresif ve dirençli bir oyun kurma vizyonu.
1: Luisa Geysel Söder gibi sert ve disiplinli bir ismi kadroya dahil etmek, aslında rakiplerine biz artık sadece oynamak değil, kazanmak için buradayız mesajı vermektir. Alman ekolünün o soğukkanlı savunma anlayışı pota altında, rakip takımlara adeta bir duvar örecek ve oyunun temposunu tamamen değiştirecektir. Bu transferle yönetim sadece yeni bir oyuncu değil, Avrupa sahnesinde ağırlığını koyacak sert bir karakteri sahaya sürmüş oldu. Takımın fiziksel gücünü artırmak bu seviyedeki turnuvalarda hayatta kalmanın tek yoludur. Artık kimse onları hafife alıp kolay lokma sanmayacaktır. Hoy hoy hoy.
0: Geysel Söder'in gelişiyle birlikte Fenerbahçe terfin sadece fiziksel gücü değil, aynı zamanda taktiksel disiplini, yüksek bir savunma kurgusunu önceliklendiriyor. Alman basketbol ekolünün getirdiği bu sertlik ve tecrübe, takımın kritik anlarda doğru karar verme kabiliyetini artırarak maç içindeki direnç noktalarını güçlendirecektir. Bu stratejik hamle, kulübün Avrupa arenasında daha istikrarlı bir performans sergileme arayışının somut bir göstergesidir.
1: Alman disiplini dediğimiz şey, aslında sahada rakibe seninle şaka yapmıyoruz demenin en kibar yoludur. Geysel Söder gibi bir isim geldiğinde, rakip oyuncular sadece topu kazanmak için değil, pota altında darbe almamak için de savaşmak zorunda kalacak. Bu hamleyle Fenerbahçe tarafın aslında Avrupa kupalarında gelinlere karşı savunma hattını çelikten birer barikatla örmüş oldu. Takım artık sadece teknikle değil, fiziksel olarak rakibi sindiren ve pes ettiren bir karakter yapısına bürünüyor.
0: Geysel Söder'in kadroya dahil edilmesiyle birlikte kulüp sadece bireysel yetenek odaklı değil, kolektif direnci esas alan bir yapıya geçiş yapıyor. Bu hamle Avrupa kupalarının yüksek yoğunluklu, fiziksel temas içeren yapısında takıma stratejik bir koruma kalkanı sağlayarak teknik kapasitenin sahaya tam olarak yansımasına olanak tanıyacak. Özellikle kritik anlarda rakibi yıpratan bu savunma karakteri takımın oyun içindeki psikolojik üstünlüğünü doğrudan artıracaktır.
1: Yani özetle rakip takımın oyuncuları sahaya çıktığında acaba bugün boynum mu kırılacak? Yoksa sadece pota altına mı gireceğim diye tereddüt edecektir. Bu disiplinli sertlik Avrupa'nın o gösterişli ama bazen içi boş sahnelerini gerçek birer savaşa dönüştürecek bir hamle. Sahada artık sadece basketbol değil, safi irade ve Alman çeliği konuşacak. Şimdilik kulaklarınızda kalsın.
2: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

İyi günler sevgili dinleyiciler. İstanbul'da 28 derece sıcaklık ve %88 nemle oldukça nemli bir hava hakimken, Ankara'da 28 derece ve düşük nem oranıyla çok daha kuru bir atmosfer bizi bekliyor. İzmir ise 32 dereceyi güneşin tadını çıkarmak için harika bir seçenek sunuyordu. Bu güzel havada kendinizi serin tutmak için bol su içmeyi ihmal etmeyin. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Sevgiyle kalın. Şimdilik bu kadar.

0: Çağırın.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi günler. İyi. Kocaeli Spor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın kadrosuna deneyimli isim Umut Bulut'un yardımcı antrenör olarak dahil edilmesi, kulübün taktiksel derinliğini artıracak stratejik bir hamledir. Bulut'un saha içindeki tecrübesi ve modern futbol anlayışı, İnan'ın oyun planındaki disiplini güçlendirerek takımın savunma ve hücum dengesini optimize edecektir. Bu atama, bölge kulüplerinde profesyonelleşme arayışının somut bir göstergesidir.
1: Selçuk İnan'ın yanına Umut Bulut'u çekmek, adeta bir savunma kalesine ekstra duvar örmek gibi ama dürüst olalım, bu hamle biraz riskli denge üzerine kurulu. Bulut'un saha içindeki o tecrübeli bakışları, İnan'ın bazen fazla teorik kalan planlarını yere indirip ete kemiğe büründürecek en önemli unsur olabilir. Kocaeli Spor Yönetimi, bu hamleyle sadece bir yardımcı değil, aslında sahada konuşmayan ama her şeyi gören bir beyin takımı kurmuş oldu. Eğer bu ikili uyum yakalarsa, rakip takımlar için sahada çözülmesi imkansız bir satranç tahtasına dönüşebilirler.
0: Aziz Yıldırım'ın Şampiyonlar Ligi hedefleri üzerine yaptığı açıklamalar, kulübün Avrupa arenasında sadece katılım değil, iddialı bir performans sergileme arzusunu yansıtmaktadır. Bu vizyonun hayata geçebilmesi için kadro derinliğinin ve taktiksel esnekliğin uluslararası standartlarda yükseltilmesi elzemdir onu. Özellikle Avrupa kupalarında maliyet yönetimiyle yüksek performans dengesini kurabilmek, kulübün sürdürülebilir başarısı için kritik bir eşiktir.
1: Aziz Yıldırım'ın Şampiyonlar Ligi hedefleri tam olarak rüya, büyük, bütçe, küçük formülünün kitabına uygun birer manifesto gibi duruyor. Sahadaki gerçekliğin biraz uzağında kalsa da bu tarz iddialı açıklamalar, kulübün Avrupa hayallerini canlı tutmak için gereken o nostaljik yakıtı sağlıyor. Ancak maliyet yönetimi ve yüksek performans arasındaki dengeyi kurarken, masadaki paranın sadece oyuncu maaşlarına değil, taktiksel bir devrime harcanması gerekiyor. Yoksa Şampiyonlar Ligi'nde sadece seyirci koltuğunda en şık takım olarak kalabilirler.
0: Avrupa kupalarında sürdürülebilir başarı elde etmek için sadece yüksek bütçeli isimler değil, doğru taktiksel altyapı ve genç yeteneklerin sisteme entegrasyonu belirleyici faktör. Kulüplerin finansal gerçeklerle yüzleştiği bu dönemde, maliyet yönetimi stratejisi, oyuncu havuzunun genişletilmesinden ziyade mevcut kadronun verimliliğini maksimize eden teknik bir dönüşümü kapsamalı. Bu yaklaşım sadece kısa vadeli sonuçlar almak yerine kulübün uluslararası arenada kalıcı bir kimlik kazanmasını sağlayacaktır.
1: Sürdürülebilir başarı dediğimiz şey sadece genç yetenekleri sisteme dahil edip hadi bakalım demek değil. O çocukları taktiksel birer robot gibi kusursuz çalıştıracak disiplini kurmaktır. Genç oyuncuları alıp sahaya atmak, bozuk bir arabanın motoruna yeni aküler takmak gibidir. Eğer şanzıman doğru ayarlanmazsa o araç yine yolda kalır. Kulüplerin asıl ihtiyacı olan şey sadece ucuz ve gençsi değil, belirli bir oyun felsefesine sadık kalan, üzerine inşa edilebilir bir sistem mimarisidir.
0: Kulüplerin kendi oyun felsefelerini inşa etmeleri sadece teknik kadronun başarısını değil, aynı zamanda uluslararası rekabette marka değerinin korunmasını sağlar. Bir sistem mimarisi oluşturulduğunda, oyuncu değişimleri veya transfer dönemlerindeki dalgalanmalar taktiksel istikrarı bozmaz ve kulüp uzun vadeli bir kimlik kazanır. Bu durum, Şampiyonlar Ligi gibi yüksek yoğunluklu turnuvalarda takımın her koşulda aynı oyun karakterini koruyabilmesini sağlayan en temel savunma mekanizması.
1: Sistem mimarisi dediğin şey aslında, sahada bizimkiler ne yapacak diye düşünmek yerine her oyuncunun görevini ezbere bildiği birer dişli çark gibi çalışması demek. Takım kimliği ancak bu disiplinle korunur. Yoksa her transfer döneminde başka bir taktiksel moda geçmek sürekli kanal değiştiren bir televizyon yayınına dönüşür. Bu işin şakası yok. Ya sistem kurulur ya da kulüp Avrupa'da sadece birer geçici konuk olarak kalır. Hadi bakalım. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Rekbol tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. taşınabilir saha kiti, malzeme dolabınıza sığar. Rekbol'u okulunuza getirin.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugün ne fısıldadığını birlikte keşfedelim. İstanbul'da 28 derece sıcaklık ve %96 nemle oldukça yoğun bir hava hakimken, Ankara 8 %22 nem oranı ile çok daha kuru bir gün sunuyor. İzmir ise 32 derece ile güneşin tadını çıkarmak için harika bir rota oluşturuyor. Nemli havada serinlemek ya da kuru havada uzun yürüyüşler yapmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Gökyüzünün sunduğu bu renkli tabloyu bugünlerde keyifle takip edebilirsiniz. Şimdilik müzikle buluşalım.
1: Cupreading.com'daki her kahve fal okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: iyi günler. Trabzonspor'da Onuachu'nun sahalara dönmesi sanki takıma yeni bir forvet değil de mutfağa yeni bir aşçı gelmiş gibi büyük bir heyecan yaratıyor. Gençler Birliği maçında 5-0'la tokatlayıp sakatlanan adamın antrenmana başlaması. Ligin geri kalanı için hazırlıklar tamam mesajı gibi duruyor. Konyaspor deplasmanında bu devasa forveti sahada görmek, rakip savunma için adeta bir duvarla değil, üzerine kargo yükü binmiş bir kargo uçağıyla karşılaşmak gibi olacak. Bu adamın fiziksel gücü karşısında Konyaspor defansının ne kadar süre ayakta kalabileceğini merak ediyorum. Sanırım maç bittiğinde kaleci bile kendi kalesini korumak için ondan izin isteyecek. Hoy hoy hoy.
1: Onuachu'nun fiziksel üstünlüğü ve hava hakimiyeti Trabzonspor'un hücum varyasyonlarında ciddi bir çeşitlilik sağlayacak. Bu boyuttaki bir forvetin sahada olması sadece gol pozisyonu üretmekle kalmaz. Aynı zamanda orta saha oyuncuları için daha geniş alanlar yaratarak takımın dinamizmini artırır. Konyaspor savunmasının bu fiziksel baskı karşısında yerleşik savunma disiplinini koruyup koruyamayacağı maçın taktiksel dengesini belirleyen temel unsur olacak.
0: Konyaspor defansının bu kütleyi durdurmaya çalışması, birer kağıt kapların üzerine konan devasa birer beton bloğu tutmaya çalışmasına benzer. Fizik kuralları açıkça işleyecek. Rakip savunma oyuncuları Onuachu'yu marke etmeye çalışırken muhtemelen sadece onun gölgesinde kalıp nefes almaya çalışacaklar. Eğer bu adam sahada çarpışmaya girerse topun nereye gideceği değil, rakip defansın hangi yöne savrulacağı asıl taktiksel mesele haline gelir. Maç sonunda Konyaspor'un savunma hattı yerinden oynamış birer mobilya gibi saha içinde kalabilir.
1: Onuachu'nun sahada yaratacağı fiziksel baskı sadece doğrudan gol şansı değil. Aynı zamanda rakip savunmanın yerleşik oyun planını bozarak kaos üretme potansiyeline sahip. Bu tür bir forvetin varlığı Konyaspor gibi kompakt savunma yapan takımların markaj disiplinini test ederken savunma oyuncularının sürekli pozisyon değiştirmeye zorlanmasına neden olacaktır. Taktiksel açıdan bakıldığında bu durum orta saha hattında boşlukların oluşmasını tetikleyerek Trabzonspor'un geçiş oyununu çok daha etkili kılacak.
0: Konyaspor savunması için asıl mesele sadece Onuachu'nun boyu değil, adamın varlığının yarattığı o devasa çekim alanı olacak. Bu kütle sahada öyle bir yer kaplayacak ki defans oyuncuları onun yanından geçerken sanki birer mıknatıs tarafından çekiliyorlarmış gibi dengelerini kaybedecekler. Rakip stoperler Onuachu'yu durdurmaya çalışırken aslında kendi alanlarını boşaltıp Trabzonspor orta sahasına geniş koridorlar açacaklar. Maç bittiğinde Konyaspor savunması koca bir devle çarpışmanın yorgunluğuyla sahada bitkin birer heykel gibi kalabilirler.
1: Bu fiziksel üstünlüğün yarattığı taktiksel karmaşa sadece savunma oyuncularının yerini terk etmesine değil, aynı zamanda kalecinin karar verme mekanizmalarını da doğrudan etkileyecektir. Onuachu gibi bir figürün ceza sahası içindeki her hareketi, kaleciyi sürekli olarak riskli kararlar almaya ve öngörülemez pozisyonlarda refleks göstermeye zorlayacaktır. Bu durum, Konyaspor savunmasının sadece fiziksel direnç değil, aynı zamanda yüksek düzeyde konsantrasyon ve hata payını minimize eden bir zihinsel dayanıklılık sergilemesini gerektirecektir.
0: Kalecinin o karmaşanın içinde doğru karar vermesi ise başlı başına birer mucize gerektirir. Adamın önünde koca bir duvar yükseldiğinde topun nereye gideceğini tahmin etmek yerine sadece hayatta kalmaya çalışacak. Onuachu her zıpladığında kale arkasındaki seyirciler sanki küçük bir deprem oluyor gibi sarsılacak. Kaleci ise bu sarsıntının içinde doğru açıyı bulmak için adeta uzay boşluğunu yönü arayan bir astronot gibi kalacaktır. Konyaspor savunmasının bu devasa kütle karşısında yaşadığı zihinsel baskı, maçın son çeyreğinde hata payını sıfıra indirecek ve en ufak bir konsantrasyon kaybında kapılarını sonuna kadar açacaktır.
1: Onuachu'nun yarattığı fiziksel ve zihinsel baskının savunma hattındaki hata payını minimize etmesi, maçın kaderini belirleyecek temel dinamiklerden biri olacaktır. Bu boyutlardaki bir forvetin saha içindeki varlığı, sadece teknik kapasiteyle değil, Rakip disiplini bozarak oyunun tüm akışını değiştiren stratejik bir araç. Şimdilik bu kadar Rörcü.
2: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: İyi günlerdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik maaşı başvurularının 5 Eylül haftasında 206 bine gerilemesi, istihdam piyasasının beklenenden daha dirençli olduğunu ve iş gücü talebinin devam ettiğini gösteriyor. Bu düşüşün piyasa beklentilerinin altında kalması, küresel ekonomideki talep canlılığının sürdüğüne işaret ederek doğrudan döviz kurları ve yatırım iştahı üzerinde belirleyici bir etki yaratmaktadır. İstihdamın güçlü kalması, AB merkezli ekonomik aktivitenin hızını koruduğunu kanıtlar. Bu durum hem küresel ticaret dengelerini etkilemekte hem de yatırımcıların risk iştahını şekillendirerek piyasalardaki volatiliteyi doğrudan yönetmekte. Küresel piyasalardaki istihdam direncinin ardından, yerel ekonomide katma değeri, yüksek tarımsal girişimlerin yükselişi dikkat çekiyor. Bartın'da Aronya üretiminin 5 yılda 3 katına çıkarak tonajlı ürün vermesi, niş tarım ürünlerinin geleneksel tarıma göre daha yüksek kâr marjı sunduğunu kanıtlıyor. Üretim hacmindeki bu artış, girdi maliyetleri ve döviz bazlı ticaret dengeleri göz önüne alındığında, yerel üreticinin enflasyona karşı korunaklı bir gelir modeli oluşturmasını sağlıyor. Bu tür spesifik ürünlerin ticari başarısı, küçük ölçekli girişimcilerin yüksek katma değerli üretimle ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak için kritik bir model sunmaktadır. Yerel üretimin katma değer odaklı dönüşümü, tarımsal kalkınmanın sadece miktar değil, nitelik üzerinden sürdürülebilirliğini kanıtlayan somut bir başarı örneğidir. Bu modelin yaygınlaşması, bölgesel ekonomilerin dışa bağımlılığını azaltırken, yerel üreticilere güçlü bir direnç mekanizması kazandırmaktadır. Şimdilik bu kadar.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: İyi günler. Arda Güler'in Real Madrid ile 2032 yılına kadar sürecek 6 yıllık sözleşmeyi kabul etmesi, genç oyuncunun kulüp içindeki hukuki ve sportif konumunu sağlamlaştıran stratejik bir hamle. Bu uzun vadeli taahhüt, sadece oyuncunun kariyer güvenliğini sağlamakla kalmayıp, İspanyol devinin geleceğe yönelik planlarında Türk yeteneği üzerine kurduğu yapısal yatırımı net bir şekilde ortaya koymaktadır.
1: 6 yıl sürecek sözleşme demek, Real Madrid'in bu çocuk, bizim altın yumurtlayan tavuğumuz, onu sakın kimseye kaptırmayın deme şeklidir. Arda artık sadece bir genç yetenek değil, kulübünün uzun vadeli yatırım planında sağlam birer tuğla gibi yerleştirilmiş stratejik birer kalesidir. Bu kadar uzun süreli bir taahhüt, çocuğun kariyerini garantilemekten ziyade, Madrid'in biz bu çocuğu yetiştirip parlatacağız ve kimse gelip elimizden alamaz diye dünyaya meydan okumasıdır. Resmen kulüp, Arda'yı gelecek planlarının baş köşesine oturtup üzerine kocaman bir mühür basmış oldu.
0: Zeynep Mesta'nın Turgutlu Spor bünyesinde teknik direktör olarak göreve getirilmesi, Türk futbolunda geleneksel hiyerarşiyi sarsan ve gençleşme trendinin uç noktasına işaret eden yapısal bir dönüşüm. Genç yaşta bu sorumluluğu üstlenen Mestan, sadece bireysel bir başarı değil. Aynı zamanda kadınların teknik kademelerdeki temsil gücünü ve amatör liglerdeki dinamik yapısını değiştirecek sembolik bir kırılma noktasıdır.
1: Turgutlu Spor gibi köklü bir camiada kadın bir teknik direktörün göreve gelmesi, futbolun o tozlu ve sert dünyasında yer yerinden oynatacak birer deprem etkisi yaratır. Zeynep Mestan sadece bir hoca değil, erkek egemen bu sistemin buradayım diyen en güçlü çığlığıdır. Bu hamle, futbolu sadece sahada koşan adamların meselesi olmaktan çıkarıp, vizyon sahibi kadınların yönetim becerisine teslim eden cesur bir kırılma noktasıdır.
0: Fenerbahçe U19 takımının Roma karşısında iki farklılık avantajını koruyamaması, elit düzeydeki gençlik turnuvalarında taktiksel disiplinin ve maçın son bölümlerindeki konsantrasyonun nedenli kritik olduğunu açıkça göstermektedir. Kırmızı kart sonrası yaşanan oyun kontrolü kaybı, sadece bireysel bir hatanın değil, kriz anında uygulanan yedek planların ve oyuncu değişimlerinin stratejik derinliğin sorgulanmasına neden olan teknik bir eksikliktir.
1: İki farklılık öne geçip sonra dağılmak, sanki maçın son dakikalarında açık büfeye girmiş gibi kontrolü kaybetmektir. Genç oyuncular için bu tür turnuvalar sadece futbol değil, birer sabır ve dayanıklılık sınavıdır. O an gelen kırmızı kartla beraber takımın bütün disiplini bir anda pamuk ipliğine bağlı hale gelmiş. Roma karşısında yaşananlar aslında bize şunu öğretiyor. Sahada yetenek her zaman taktiği ve soğukkanlılığı yenemez. Özellikle de maçın son bölümünde adrenalin tavan yapınca, odak noktası kaybolunca maç biter. Hoy hoy hoy.
0: Roma karşısında yaşanan bu mağlubiyetin temelinde yatan asıl sorun, genç oyuncuların duygusal yönetim ve saha içi liderlik krizidir. İki farklılık gibi büyük bir avantajın kaybı, teknik heyetin maçın kritik anlarında psikolojik direnci koruyacak manevraları doğru hesaplayamadığını göstermektedir. Bu durum, elit futbolun sadece fiziksel yetenek değil, baskı altında soğukkanlı karar verme ve stratejik sadakat gerektirdiğinin acı bir kanıtıdır.
1: Gençlerin o heyecanlı duygularına kapılıp taktiği rafa kaldırması, aslında sahanın tozunu değil, havanın tadını çıkarmaya çalışmalarıdır. Sonuçta Roma gibi devlerin karşısında panik yapmak, yeni pişmiş bir böreğin dağılması kadar doğal bir süreç. Bu tür dramalar bizi sadece daha çok konuşturur. Ama sahada gerçekler her zaman sertleşir. Şimdilik bu kadar.
2: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi akşamlar. Küresel gıda sektöründe taşın altına elini koyan dev pizza zincirinin şubelerini kapatma kararı, yüksek enflasyon ve artan üretim maliyetlerinin küçük ve orta ölçekli işletmeleri nasıl çığırından çıkardığını gösteriyor. Yıllardır süregelen bu türeksel yapıların kapanması, sadece bir markanın çekilmesi değil, döviz kurundaki dalgalanmaların tedarik zinciri üzerindeki doğrudan yıkıcı etkisinin somut bir kanıtıdır. Tüketici tarafında ise maliyet artışlarının ürün fiyatlarına %30 oranında yansıması, halkın alım gücünün ciddi şekilde daraldığını ve temel gıda maddelerine erişimin zorlaştığını simgeliyor. Gıda sektöründeki maliyet baskılarının yarattığı daralma sonrası, şimdi teknoloji dünyasında rekabetin sertleştiği bir sahneye odaklanıyoruz. Samsung'un katlanabilir telefon teknolojisindeki liderliğini vurgulayan bu hamle, sadece bir pazarlama taktiği değil, aynı zamanda akıllı telefon pazarındaki hakimiyet savaşında Apple'ın inovasyon hızını sorgulatan stratejik bir konumlandırma. Katlanabilir ekranların üretim maliyetlerindeki düşüş ve kullanıcı deneyimindeki gelişme, teknoloji devlerinin yüksek fiyatlı ürünlerde farklılaşma arayışını somutlaştırıyor. Bu rekabet ortamı, tüketicinin daha fonksiyonel cihazlara erişimini kolaylaştırırken, küresel markaların Ar-Ge harcamalarını doğrudan ticari birer silah olarak kullandığını gösteriyor. Teknoloji dünyasındaki bu inovasyon yarışı, üretici maliyetlerinin dengelenmesiyle birlikte tüketiciye sunulan ürün çeşitliliğini ve erişilebilirliğini doğrudan artıracak. Donanımın odaklı bu dönüşüm, mobil teknolojilerin geleceğini şekillendirirken piyasadaki rekabetin dinamiklerini de yeniden tanımlamaktadır. İyi akşamlar dilerim var.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü hikayesini birlikte keşfedelim onu. İstanbul'da 25 derece sıcaklık ve %92 nemle oldukça nemli bir hava hakimken, Ankara'da sadece %28 nem ile çok daha kuru ve ferah bir gece bizi bekliyor. İzmir ise 31 derece ile adeta güneşin sıcaklığını koruyor. Bu güzel akşamda sahilde uzun bir yürüyüş yapmak için harika bir zaman olabilir. Gökyüzünün bize fısıldadığı bu eşsiz hikayeleri şimdilik burada noktalıyoruz. Kulaklarınızdan müzik akmaya devam edecek.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi akşamlar. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Vlahovic'e Milan, Skriniar ile yaşadığı sözlü münakaşa nedeniyle kritik bir süre cezası verdi. Beşiktaş yönetimi, bu kararın saha içi disiplin kurallarını ve sporcu haklarını içermeyen subjektif bir değerlendirme olduğunu savunarak itiraz sürecini başlatıyor. Bu kararın netleşmesi, kulüpler arasındaki rekabetin hukuki zeminde nasıl yönetileceğini ve federasyonun sertlik dozunu belirleyecek önemli bir emsal teşkil ediyor.
1: Vlahovic sahada ağzını açtığında disiplin kurulu hemen dur diyor. Sanki adam her cümlesinde bir kütüphane yakıyor gibi davranıyorlar. Beşiktaş yönetimi de haklı olarak şaşırıyor. Bu kadar dramatik bir ceza oyuncunun sadece konuştuğu için değil, muhtemelen karşıdakinin ruhunu huzursuz ettiği için verilmiş gibi duruyor. Saha içindeki bu tür sözlü münakaşalar genelde birer sinema sahnesine dönüşür. Ama federasyon her seferinde başrol oyuncusuna ağır bir ceza kesip filmi yarıda kesiyor. Karar netleştiğinde futbol dünyası, hakemlerin ve kurulların gerçeklerinin ne olduğunu anlamak yerine sadece gürültüye mi ceza verdiğini sorgulayacak.
0: Disiplin kurullarının subjektif yorumlarıyla şekillenen ceza süreçleri futbolun hukuki çerçevesini zorlarken, şimdi sahada çok daha büyük bir rekabetin ve tarihi bir eşiğin önündeyiz. Fenerbahçe'nin 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi arenasında Roma gibi köklü bir rakibi ağırlaması sadece bir kulüp başarısı değil, Türk futbolunun Avrupa standartlarında yeniden konumlanma çabasıdır. Bu maçın taktiksel derinliği ve stratejik önemi, kulübün uluslararası arenadaki prestijini ve gelecekteki finansal projeksiyonlarını doğrudan etkileyecek kritik bir eşiktir.
1: Roma gibi bir devin kapıya dayanması sanki mahalle maçında yan komşu takımı değil de direkt profesyonel bir ordu gelmiş gibi bir ağırlık katıyor maça. Fenerbahçe bu sahneye çıktığında sadece top koşturmayacak, Avrupa'nın o soğuk ve sert futbol kültürüne karşı kendi karakterini kanıtlamak için büyük bir sınav verecek. Eğer bu eşiği geçerlerse finansal projeksiyonlar dedikleri şeyin aslında kulübün geleceğini parlatacak altın anahtar olduğunu herkes anlayacaktı. Bu sadece bir maç değil, Türk futbolunun biz de buradayız diye haykırdığı o kritik dönüm noktasıdır.
0: Hikmet Karaman'ın İyidir FGK sonrası Esenler Erokspor ile anlaşması, kulübün profesyonel yapıya geçiş sürecinde tecrübeli bir isimle güvenli liman arayışında olduğunu gösteriyor. Klarnoğut'a Karakodramon liman arayışında olduğunu gösteriyor. Bu hamle sadece teknik bir tercih değil, alt liglerde kurumsallaşma hedefi olan camialar için stratejik bir yönetim değişikliği olarak okunmalı.
1: Esenler Erokspor gibi alt liglerin tozunu yutan kulüplerin Hikmet, Karaman gibi tecrübeli isimlere yönelmesi, aslında hata yapma lüksümüz yok diye bağırmalarıdır. Bu adamlar sahada sadece taktik dizmekle kalmaz. O karmaşık ve stresli mahalle kültürüyle profesyonel lig arasındaki köprüyü kurarlar. Karaman'ın gelişi, kulübün artık hayal satmak yerine ayakları yere sağlam basan bir yapıya bürünme kararı aldığını gösteriyor mu? Bir nevi amatör ruhu korurken profesyonelliğin disiplinini kuşanmak istiyorlar. Yani hem mahallenin kalbi çarpacak hem de sistem tıkır tıkır işleyecek.
0: Hikmet Karaman gibi tecrübeli isimlerin alt liglerde tercih edilmesi, kulüplerin sadece saha içindeki taktiksel başarıyı değil, aynı zamanda yönetimsel sürdürülebilirliği ve kurumsal kimlik inşasına önceliklendireni kanıtlıyor. Bu tür atamalar, amatör ruhu profesyonel disiplinle harmanlayarak kulübün uzun vadeli vizyonunu sağlamlaştıran stratejik birer yatırımdır. Karaman'ın deneyimi, camianın kriz anlarında soğukkanlı kalmasını sağlayacak ve kurumsallaşma yolundaki geçiş sancılarını minimize edecek kritik bir mekanizma işlevi görecek.
1: Hikmet Karaman gibi tecrübeli isimlerin bu tarz camialara gelmesi aslında kulüplerin artık büyüklük oyununu oynuyoruz demesinin en somut işaretidir. Bu hamle sadece bir teknik direktör seçimi değil, kaosun içinde düzeni arayan bir yönetimin kurtarıcı elini uzatmasıdır. Yani artık sadece kazanmak değil, doğru şekilde kazanmak istiyorlar. Kulüplerin bu stratejik derinliği kavramaya başlaması, yerel vizyonun profesyonel standartlarla cilalanması demektir. Müziğe geçiyoruz Ömer.
2: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Rekbol, becerinin kazandığı yer.

0: İyi akşamlar. Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen'in yaptığı açıklama, Türk futbolundaki finansal modelleme ve yabancı sermaye etkisini net bir şekilde ortaya koyuyor. Her yıl yaklaşık 5 ila 6 milyon euro değerinde oyuncu satışı gerçekleştiren kulübün bu stratejisi sadece bir transfer değil, sürdürülebilir mali yapıyı korumak adına uygulanan operasyonel bir başarıdır. Bu rakamlar, Türk futbolun borç sarmalından kurtulması için yabancı yatırımcıların getirdiği disiplinli yönetim anlayışının somut bir kanıtıdır.
1: Ankersen Bey, resmen bizimkiler mangal başında borçları unuturken biz Excel tablosuyla dünyayı kurtarıyoruz diyor. Bu disiplinli yönetim anlayışı dediğin şey aslında Türk futbolunun o meşhur ya hep ya hiç kumarı yerine sağlam bir ticaret planına oturuyor. Kulüp her yıl milyon euroluk satışlarla kasasını doldururken biz hala sahada taktiksel disiplin beklerken adamlar finansal mimariyi inşa ediyor bunlar. Bu başarıyı sadece basit birer transfer olarak görmek, devasa bir kütüphaneyi sadece üzerine kitap dizilmiş bir raf sanmak gibi olur.
0: Fransız futbolunun yönetimsel tercihlerindeki bu ani değişim, FIFA içindeki güç dengelerinin ve yerel federasyonların özerklik arayışlarının kritik bir eşiğe geldiğini gösteriyor. Fransa Futbol Federasyonu'nun Gianni Infantino'ya desteğini çekmesi, sadece bireysel bir tercih değil, Avrupa futbolunun kurumsal yapıda daha fazla şeffaflık ve reform talep ettiğinin açık bir sinyali. Bu hamle, küresel futbol yönetiminde yerel güçlerin ağırlığını artırırken, FIFA üzerindeki denetim mekanizmalarının genişlemesi adına önemli bir jeopolitik kırılma noktası oluşturacaktır.
1: Fransızlar resmen bizim oyunumuzun kurallarını biz koyarız diye masaya yumruğu vuruyorlar. Ama bunu yaparken öyle zarif bir diplomatik zeka kullanıyorlar ki. Sanki sahada futbol değil de satranç tahtasında büyük bir kuşatma yönetiyor. Infantino'nun koltuğundaki o sallantı sadece bir liderlik krizi değil, yerel güçlerin artık yeter, kendi bahçemizde başkasının kurallarıyla oynamayacağız deme şekli. Bu jeopolitik kırılma dediğin şey aslında futbolun o toz pembe dünyasından çıkıp gerçek siyasetin ve nüfus savaşlarının tam kalbine oturması demek. Yani artık sahada sadece top değil, büyük güçlerin stratejileri de dönüyor.
0: Fransız futbolunun bu hamlesi, Avrupa kulüplerinin ticari haklarını koruma ve yayın gelirlerini daha adil dağıtma arayışının kurumsal bir yansımasıdır. Fransa Futbol Federasyonu'nun tutum değişikliği sadece yönetimsel bir kriz değil, aynı zamanda merkezi yapıların tekelleşmesine karşı yerel özelliklerin hukuki ve idari savunmasıdır. Bu gelişme, önümüzdeki dönemde Avrupa futbolunun yönetişim modellerinde daha şeffaf, denetlenebilir ve katılımcı bir yapının tesis edilmesini zorunlu kılacak.
1: Fransızların bu kurumsal savunma dediğin mevzu aslında çok şık paketlenmiş birer egoyu koruma çabası gibi duruyor. Yayın haklarını daha adil dağıtmak falan diyorlar ama gerçekte mesele kendi bahçelerinde başkasının kurallarıyla oynamaktan yorulup koltuğun en sıcak yerini kapma isteği. Bu durumun getireceği şeffaflık dediğimiz şey aslında büyüklerin masadaki pasta paylarını daha garanti altına almak için kurdukları hukuki birer kale duvarıdır. Yani sahada top koşanlar değil, odadaki takım elbiseli ağırlıklar artık sadece futbolu değil, bizzat bu sporun kutsal sayılan ticaretini yeniden bypass ediyorlar.
0: Bu kurumsal hareketlilik sadece yerel güçlerin özellik arayışı değil, aynı zamanda sporun ticarileşme sürecinde etik ve şeffaflık standartlarının yeniden tanımlanmasıdır. Fransa'nın bu duruşu, FIFA gibi merkezi yapıların karar alma süreçlerinde daha demokratik ve hesap verebilir mekanizmaların kurulmasını zorlayan hukuki bir direnç noktası oluşturmaktadır. Bu dönüşüm, futbolun sadece birer ticari meta olarak görülmediği, aynı zamanda kurumsal yönetişim ilkelerinin uluslararası standartlara uygun şekilde denetlenmesi gerektiği gerçeğini vurgulamaktadır.
1: Ece, sen bu meseleyi kurumsal yönetişim diye paketleyip adeta akademik bir derse çevirirken, sahada olan biten aslında tam bir taht kavgası. Fransızlar sadece şeffaflık istemiyor. Onlar kendi evimde başkasının kurallarını dayatamazsın diye masaya yumruğu vurup o meşhurer avuç içlerini gösteriyorlar. Bu hukuki direniş dediğin şey aslında büyüklerin pasta paylarını garantiye almak için ördükleri yüksek duvarlı kale savunmasıdır. Neyse, bu diplomatik satranç tahtasında taşlar yer değiştirmeye devam edecek. Biz şimdilik kulaklarınızın pasını silmeye devam edelim.
2: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da nem oranı %95 ve hava 24 derece, Ankara'da ise nem çok daha düşük olup sıcaklık 21 derece. İzmir ise 28 derece ile bu gece oldukça ılık geçecek. Nemli havada hafif bir yürüyüş yapmak ya da serin akşamda sevdiğiniz bir kitabı okumak harika olabilir. Gökyüzünün sakinliği ve huzuru gece boyunca sizinle olsun. Şimdilik bu kadar, birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: İyi akşamlar. Borsa İstanbul'da işlem gören BIST %0,48'lik bir kayıpla 14.436,10 puana geriledi. Bu düşüş, yatırımcıların piyasadaki belirsizliklere karşı ihtiyatlı duruş sergilediğini ve sermaye maliyetlerinin yüksek seyrettiği bir ortamda riskten kaçındığını gösteriyor. Endeksteki bu negatif eğilim, doğrudan hisse senedi portföylerindeki değer kaybı anlamına gelirken, uzun vadeli yatırımcıların alım gücünü zayıflatan bir tablo çizmektedir. Bu daralma, küresel para akışındaki değişimlerin yerel piyasalardaki risk iştahını doğrudan baskıladığını gösteriyor. Yüksek faiz ortamında likiditenin sabit getirili araçlara kayması, hisse senedi piyasalarının derinliğini test eden yapısal bir zorluğu beraberinde getirmektedir. Yatırımcıların bu aşamada güvenli liman arayışına girmesi, sadece kısa vadeli birer tepki değil, aynı zamanda makroekonomik göstergelerin yarattığı belirsizliğe karşı stratejik bir savunma mekanizmasıdır. Piyasalardaki bu daralma, yerel yatırımcıların küresel ekonomik dalgalanmalara karşı korumacı bir refleks geliştirdiğini açıkça kanıtlıyor. Sermaye piyasalarındaki bu durgunluk süreci, makroekonomik dengelerin yeniden yapılandırıldığı kritik bir aşamada yaşanmaktadır. Şimdilik bu kadarcı.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü halini birlikte keşfedelim. İstanbul'da 23 derece sıcaklık ve %95 nemle oldukça nemli bir hava hakimken, Ankara kuru havasıyla 25 derece sıcaklık sunuyor. İzmir ise %50 nem oranıyla 26 derecede parlıyor. Nemden uzaklaşmak isteyenler için Ankara bu akşam harika bir kaçış noktası olabilir. Havadaki nemin ağırlığı yerine, akşamın serinliğine bırakırken, bu güzel İstanbul akşamında sakinleşmek size çok iyi gelecek. Şimdilik müzikle devam ediyoruz bu.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İyi akşamlar. Eski istihbarat görevlisi, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, gerçekleştirilen ilk operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden biri, adli makamlarca tutuklanırken 9 kişi serbest bırakıldı. Bu gelişme, devletin üst düzey kadrolarıyla bağlantılı isimlerin yargı sürecine dahil edildiğini ve soruşturmanın hukuki bir boyut kazandığını gösteriyor. Söz konusu tutuklama kararı, olayın sadece bir ölüm vakası değil, ciddi iddialar içeren geniş çaplı bir dosya olduğunu kanıtlamaktadır. Adalet sisteminin bu adımı, kamuoyunda merak uyandıran detayların yargı önünde şeffaf şekilde aydınlatılması açısından kritik önem taşımaktadır. Adalet mekanizmasının kritik kararlarıyla şekillenen süreçler devam ederken, medyanın içinden gelen çarpıcı bir yargı süreci kamuoyunda yankı uyandırıyor. Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında tutukluluk hali devam kararı verildi. İddianame kapsamında nitelikli cinsel saldırı ve suç örgütü kurma gibi ağır suçlamalarla yargılanan Ersoy'un durumunun kesinleşmesi, medya yöneticilerinin hukuki sorumluluğu açısından önemli bir emsal teşkil ediyor. Bu tür davalar, kamuoyunda güven sarsan iddiaların yargı yoluyla netliğe kavuşmasını sağlayarak adaletin işleyişine dair şeffaflık beklentisini güçlendiriyor desin. Medya yöneticileri üzerindeki bu ağır suçlamalar, basın özgürlüğü ve yayın kuruluşlarının etik sorumlulukları arasındaki ince çizgiyi tartışmaya açmaktadır. Nitelikli cinsel saldırı gibi kişisel hakların ihlaline yönelik iddiaların yargıya taşınması, kamuoyunun güvenini sarsan yapıların hukuki denetim altına alınması açısından kritik bir eşik. Bu dava sadece bireysel bir ceza süreci değil, aynı zamanda medya sektöründeki yönetim, kadrolarının yasal çerçevede hesap verebilirliğinin test edildiği sembolik bir duruşmadır. Bu davanın yargı süreci, medya dünyasında hesap verebilirlik ve etik değerlerin korunması açısından belirleyici bir örnek teşkil edecektir. Bu, şeffaf bir adalet arayışının sonuçları, toplumsal güvenin yeniden inşası için temel oluşturacaktır. İyi akşamlar.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com.

0: Yıldız Kavşağı bölgesinde köprü ve çevre yolu bağlantısında oluşan tıkanıklık, ana arterlerdeki akışı yavaşlatırken Barbaros Bulvarı ve Selanik Caddesi gibi kritik noktalarda da kısa süreli aksamalar rapor ediliyor. Şehir içi ulaşımda bu bölgelerdeki yoğunluk nedeniyle alternatif güzergahları kullanmak, varış sürelerini optimize etmek adına büyük önem taşıyor. Bu bölgesel yoğunluk sadece anlık bir trafik sorunu değil, kentsel planlamadaki dar boğazların ve ana arterlerin kapasite, aşımı gibi yapısal sorunların somut bir yansımasıdır. Özellikle Yıldız Kavşağı gibi kritik düğüm noktalarındaki aksamalar, toplu taşıma entegrasyonunun yetersiz kaldığı noktalarda bireysel araç kullanımının yarattığı yükü açıkça ortaya koyuyor. Trafik yoğunluğunun devam etmesi hem karbon salımını artırıyor, hem de bölgedeki ticari faaliyetlerinin işleyişini doğrudan olumsuz etkileyerek ekonomik verimliliği düşürüyor. Trafik yoğunluğunun yarattığı zaman kaybı ve çevresel maliyet, kentsel ulaşım stratejilerinin acilen modernize edilmesi gerektiğini kanıtlıyor. Bu yapısal sorunların çözümü için toplu taşıma ağlarının daha geniş kapsamlı bir entegrasyonla güçlendirilmesi şarttır. Şimdilik yayınımız sona eriyor.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte Rekbol.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün sakinliği eşliğinde hava durumunu paylaşıyorum burada. İstanbul'da 22 derece ve yüksek nemli puslu bir gece yaşanırken, Ankara'da 25 derece ile açık ve kuru bir hava hakim. İzmir ise 26 derece sıcaklığıyla oldukça keyifli bir akşam sunuyor. Bu yumuşak havada dışarı çıkıp dostlarınızla uzun bir yürüyüşe çıkmak harika olabilir. Havanın tadını çıkardığınız huzurlu ve keyifli akşamlar dilerim artık. Şimdilik bu kadar, birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi geceler sevgili Radyo Aura dinleyicileri. Kulaklarınızın pasını silmeye geldim. İsmail Kartal hocamız Roma maçından sonra bir daha asla dönmemek kaydıyla istifa ederek bildiğimiz o klasik kaçış planını adeta bir sanat eserine dönüştürdü. Muhtemelen sahada gördüğü taktiksel karmaşadan ziyade kendi sabrının son damlası taşmış ve bu dramatik çıkışla kendine yeni bir huzur alanı yaratmaya karar verdi. Artık taraftarların "Hocam döner mi?" sorusuna cevabı net. Adam resmen kapıyı kilitleyip anahtarı denize atmış durumda.
1: İstifa kararı sadece bir teknik kadro değişikliği değil, kulübün yönetim anlayışı ve oyuncu motivasyonu üzerindeki baskının somut bir dışa vurumu. Kartal'ın bu keskin çıkışı, taktiksel başarısızlıklardan ziyade camia içindeki sabır sınırlarının tükendiğini ve kurumsal iletişimin koptuğunu göstermektedir. Bu noktadan sonra kulübün yeniden yapılandırma sürecinde sadece teknik birer isim değil, uzun vadeli vizyonu olan liderler araması kaçınılmaz olacaktır.
0: Hoca kapıyı kilitleyip anahtarı denize attı. Ama Levent Mercan arkadaşımız hala mutluyuz diyerek teselli ikliminde geziniyor. Sanki 3 puanı kaçırmak değil de piyangoyu

0: Profesyonel futbolun sert gerçekliğiyle çelişmektedir. Büyük ölçekli turnuvalarda sonuç odaklılık esastır ve mutluluk temalı açıklamalar, taktiksel eksiklikleri örtbas eden duygusal birer sığınak işlevi görebilir. Bu tür retorikler kısa vadede taraftarın öfkesini dindirse de kulübün performans standartlarını yükseltme vizyonuna hizmet etmez.
1: Mercan'ın o aşırı dozajlı huzur hapı gibi mutluyuz açıklamalarından sonra Bartu Elmas sahneye çıkıp tam bir gerçeklik bombası patlatmış. En azından çocuk ayık. Galibiyeti kaçırdık demek yerine hemen arkasından bir puan da önemli diyerek durumu toparlamaya çalışması, adeta yangının ortasında üzerine su taşıyan itfaiyecinin en azından yangın şimdi daha kontrollü yanıyor demesi gibi bir şey. İsmail Hoca'ya teşekkür kısmı ise aslında çocukların sahadaki o çaresizce koşturuşunun arkasındaki tek somut teselli kaynağı. Çünkü bu büyük maçta birilerinin ona güvenmesi, futbolun acımasız gerçekliğinden kaçmak için sığınılacak en güvenli liman. Bir puanın öneminden bahsederken aslında en azından sıfır çekmedik demek istiyor. Ama bu kadar komplike bir durumla başa çıkmaya çalışırken o üç kelimeyi seçmesi takdire şayan.
2: Hay hay hay.
0: Bartu Elmaz'ın yaklaşımı, kulübün kurumsal iletişim stratejisinde duygusallıktan, gerçekçiliğe geçişi simgeleyen kritik bir dengedir. Bir puan da önemli ifadesi sadece teselli değil, profesyonel futbolun sert rekabet koşullarında eldeki her türlü kazanımın korunması gerektiği gerçeğinin rasyonel bir yansımasıdır. Bu yaklaşım, taraftarın beklentilerini yönetirken, aynı zamanda takımın iç dinamiklerini korumaya amaçlayan, stratejik birer kelime seçimidir.
1: Bartu'nun bir puan savunması aslında o kadar stratejik değil. Daha çok sahadaki o çaresizce koşan çocukların moralini bozmamak için çekilmiş bir erarle koruyucu kalkan gibi duruyor. Bu işin içinde her şey dahil bir gerçeklik var. Ne mutlu ki taraftarın öfkesini dindirmek yerine en azından sıfır çekmedik diyerek durumu paketleyip rafa kaldırmayı tercih ediyorlar. Sanki maçın skorunu değil de o anki hayal kırıklığını evcilleştirmeye çalışıyorlar gibi bir hava var ortalıkta.
0: Sonuç odaklı profesyonel futbolun sert gerçekliği ile taraftarın duygusal beklentileri arasındaki bu ince denge, kulüp yönetiminin stratejik konumlanışını belirleyen temel unsurdur. Tartışmayı bu noktada sonlandırıp kısa bir ara veriyorum.
3: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Rugbol, Uluslararası Rugbol Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi arasında 8 dakikalık bir yoğunluk yaşanırken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu ve otogar bağlantı yolu üzerinde kritik noktalar kontrol altında tutuluyor. Şehir genelinde 163 olay kaydedilirken özellikle ciddiyet arz eden vakaların yoğunluğu nedeniyle sürücülerin tedbirli olması büyük önem taşıyor. Alternatif güzergahları kullanarak bu tıkanıklıkları aşmak ve güvenli bir ulaşım sağlamak temel öncelik olmalıdır. Trafikteki bu yoğunluğun temel nedeni, ana arterlerdeki dar boğazların toplu taşıma ve lojistik akışını doğrudan kesintiye uğratmasıdır. Özellikle köprü bağlantı yollarındaki kritik noktaların kontrol altında tutulması, sadece sürücü güvenliğini sağlamakla kalmayıp bölgedeki acil durum araçlarının hareket kabiliyetini de korumaktadır. Şehir içi mobilite planlamasında bu tür yoğunlukların yaşandığı güzergahlarda alternatif rotaların önceden belirlenmesi, kentsel yaşamın sürekliliği açısından hayati bir önem taşımaktadır. Trafik akışındaki bu kritik dar boğazlar, kentsel planlamanın ve lojistik ağların ne kadar hassas dengeler üzerine kurulu olduğunu açıkça göstermektedir. Alternatif güzergahlara yönelmek hem bireysel güvenliği sağlar, hem de toplu taşıma sisteminin aksamasını önleyerek şehrin genel işleyişini korur. Şimdilik bu kadar. Acil.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Rugbol, Uluslararası Rugbol Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: İyi geceler. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi turnuvasında kendi sahasında oynanan ve birer birlik skorla sonuçlanan maçın hemen ardından görevinden istifa ettiğini bildirdi. Bu ani karar, kulübün Avrupa kupalarındaki stratejik yönetiminde büyük bir boşluk yaratırken, taraftar nezdinde teknik kadronun istikrarsızlığına dair ciddi bir endişe oluşturuyor. Takımın uluslararası arenadaki rekabet gücünü koruması açısından kritik bir dönemde yaşanan bu gelişme, kulüp yönetimi üzerinde hızlı ve etkili bir karar alma baskısı yaratacaktır. İstifa kararı sadece bireysel bir ayrılık değil, kulübün uzun vadeli kadro planlamasında ve taktiksel süreklilikte ciddi bir kırılma noktasıdır. Özellikle Şampiyonlar Ligi gibi yüksek maliyetli ve prestij odaklı turnuvalarda teknik direktörün yarattığı güven duygusu, oyuncuların saha içi performansını doğrudan etkileyen temel bir unsurdu. Yönetimin bu boşluğu doldururken geçici çözümlere başvurması yerine, Avrupa futbolun dinamiklerine, hakim ve kriz yönetimi güçlü bir liderlik ataması, kulübün küresel vizyonu açısından elzemdir. Bu istifa kararı, kulübün sadece mevcut kadro üzerindeki taktiksel planlamasını değil, aynı zamanda futbolcuların psikolojik dayanıklılığını ve saha içi motivasyonunu da doğrudan etkileyecektir. Şampiyonlar Ligi gibi yüksek yoğunluklu turnuvalarda teknik direktörün sürekliliği, oyuncuların sistem içindeki güven duygusunu pekiştiren en önemli unsurdur. Yönetimin atayacağı yeni isim, sadece taktiksel becerisiyle değil, aynı zamanda bu tür ani kriz anlarında kulübü sakinleştirecek ve kurumsal vizyonu koruyacak liderlik vasıflarıyla öne çıkmalı. Kulübün önümüzdeki süreçte profesyonel bir yönetim anlayışı sergileyerek, sadece taktiksel değil kurumsal güveni tesis eden bir liderlik seçimi yapması en kritik aşama. Bu kriz anında alınacak doğru karar, takımın uluslararası arenadaki rekabet gücünü ve vizyonunu korumasını sağlayacaktır. Şimdilik bu kadarca.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler, sahneye hoş geldiniz. Arda Turan'ın teknik direktörlük koltuğunda oturup Şampiyonlar Ligi'ndeyin beraberlik koleksiyonuna yeni bir parça eklemesi gerçekten takdire şayan bir performans. Shakhtar Donetsk ile PSV Eindhoven arasındaki bu birebirlik skor sanki her iki takım da sahada oynamaktan ziyade Arda Turan'ın saha kenarındaki dramatik jestlerini izlemek için sözleşmiş gibi duruyor. Hollanda ekibinin puanı kapıp kaçtığı bu maçta, Arda Turbiru'nun öğrencileri teknik taktikten çok bir şekilde hayatta kalma sanatını sergilediler. Bu skorla Şampiyonlar Ligi'ne birer puanla giriş yapmak, aslında bir çeşit futbol başarısından ziyade kaosun içinde sakin kalabilme becerisinin bir kanıtı gibi geliyor kulağa.
1: Arda Turan'ın teknik direktörlük kariyerindeki bu başlangıç, sadece bir beraberlik değil, taktiksel disiplinle saha içindeki duygusal yönetimin karmaşık dengesini yansıtıyor. Şampiyonlar Ligi gibi yüksek yoğunluklu bir arenada puan kaybı yaşamadan günü kapatmak, özellikle genç kadrolar için savunma disiplininin ne kadar kritik olduğunu kanıtlıyor. Bu sonuç, taktiksel birer hayatta kalma mücadelesinden ziyade, kriz anlarında kontrolü koruma becerisinin profesyonel bir göstergesidir.
0: Arda Turan'ın hayatta kalma taktiğiyle kazandığı o ruhsuz beraberlikten sonra, şimdi sahada su şişesi fırlatan birer aksiyon kahramanı görmek içimizi ferahlattı. İsmail Kartal'a su atan taraftarın gözaltına alınması tam bir trajedi değil, daha çok heyecanını yanlış yere boşaltan birinin mahcup hikayesi gibi duruyor Gor. Roma maçında tribünlerin bu kadar agresifleşmesi, takımın oyununu beğenmediğinden değil, muhtemelen sahada geçen yavaş tempoyu kendi elleriyle hızlandırma isteğinden kaynaklanıyor. Bu arkadaşın su şişesini hedef olarak seçmesi ise tam bir stratejik hata. Çünkü artık plastik şişe fırlatmak yerine taktiksel analiz yapmak daha az baş ağrısı yaratıyor.
1: Tribünlerdeki kontrolsüz öfke patlamaları ve fiziksel müdahaleler, sadece sporun heyecanını değil, taraftarlık kültürünün derinleşen krizlerini de gözler önüne seriyor. Şiddet içeren eylemlerin ceza yaptırımı gerektirmesi, bireysel birer hata olmaktan ziyade toplumsal disiplinin ve spor etiğinin korunması adına kaçınılmaz bir hukuki sonuçtur. Taraftarların tepkisini sahada doğru taktiksel hamlelerle yönetmek yerine agresifleşmesi, profesyonel futbolun sadece saha içinde değil, tribün güvenliği ve kültürel dönüşüm süreçlerinde de ciddi sınavlar verdiğini kanıtlıyor.
0: Tribünlerin su şişesi fırlatıp ortamı yangın yerine çevirdiği o kaotik sahnelerden sonra Aziz Yıldırım'ın devreye girip camiye sahip çıksın diye haykırması tam bir dramatik tiyatro sahnesi gibi. Şampiyonlar Ligi'nde Arda Turan'ın taktiğiyle elde edilen o ruhsuz beraberlikten sonra kulüp yönetiminde bu tarz korumacı ama bir o kadar da sarkastik açıklamalar havada uçuşuyor. Aziz Bey'in İsmail Kartal görev başındadır vurgusu. Aslında buradayız ama etrafımız yanıyor. Lütfen yangın tüpü getirin demenin diplomatik yolu gibi duruyor. Bir futbol yöneticisinin bu kadar açık sözlü olması, taraftarın öfkesini bir kalkan gibi önüne koyup, camianın ruhunu koruma çabası mı, yoksa sadece tribünlerin yarattığı, gergin atmosferin yarattığı bir refleks mi çözüm? İnsanların su şişesiyle taktiksel analiz yapmak yerine, fiziksel tepki verdiği bir ortamda, başkanın bu savunma hattı kurması kulüp içindeki o kırılgan dengeyi ne kadar koruyacak merak konusu.
1: Yönetimsel savunma mekanizmalarının bu denli sert ve korumacı bir tonda dile getirilmesi aslında kulübün içerideki yönetimsel krizleri dışarıya karşı kapatma çabasıdır. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları sadece teknik direktörü korumak değil, aynı zamanda camianın kurumsal kimliğini tribünlerin yarattığı kaotik dalgalanmalardan arındırma gayreti. Bu tür durumlarda yönetimin sergilediği dirençli tutum, taraftar öfkesini profesyonel bir zırhla sönümleme ve kurumun sürekliliğini sağlamaya yönelik stratejik bir kalkan görevi görür.
0: Aziz Yıldırım'ın bu kale duvarı gibi savunması aslında tribünlerin öfkesini değil, yönetimin kendi içindeki yönetimsel panik havasını maskeliyor. Adam resmen yangın var ama biz çok şık bir yangın tüpü tutuyoruz. İmajı çizmeye çalışıyor. Bu kadar sert ve korumacı çıkışlar kulübün dışarıya karşı duruşundan ziyade içerideki dengeyi kaybetme korkusunun ete kemiğe bürünmüş hali gibi duruyor. Taraftarın su şişesiyle yaptığı o ilkel protestoyu yönetimsel bir kurumsal zırh meselesine çevirip konuyu genişletmek tam birer siyasi manevra örneği.
1: Bu tür yönetimsel manevralar, kriz anlarında kurumun dışarıya karşı sergilediği profesyonel duruşu koruma ihtiyacından kaynaklanıyor ve sonuçta sporun estetiğini toplumsal disiplinle dengeleme çabasıdır. Tartışmayı bu noktada noktalayarak öne geçiyoruz onu.
2: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugby, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi geceler millet. Kulaklarınızın pasını silmeye geldim. Bayern Münih 5 golle sağdan süzülürken rakibi sanki antrenman maçına çıkmış gibi mahzun kaldı. Bu skorla sanırım herifler artık sadece futbol değil, ev sahipliği ve ağırlama sanatında da uzmanlaştılar. PSG'nin Slovan Bratislava karşısında yaptığı 6-0 bir futbol maçından ziyade daha çok gelen misafire ikramda bulunma seansı gibi duruyor ki averajda liderliğe oturmak için bu kadar aşırıya kaçmaları tam bir gösteriş merakı. Lens ise Slavia Prag'ı 3'e 1 yenerek Fenerbahçe taraftarlarının içini birazer huzursuz etti. Rakibin dişini biraz önceden kırıp masaya öyle koydular. Manchester United ve Como'da haftayı galibiyetle kapatarak "Biz de buradayız" mesajı verdiler. Ama sanki sahada büyük bir savaş kazanmış gibi değil de sadece hafta sonu görevlerini yerine getirmişler gibi bir hava var üzerlerinde.
1: Avrupa kupalarındaki bu skorlar sadece bireysel başarıları değil, takımların stratejik derinliklerini ve fiziksel üstünlüklerini açıkça ortaya koyuyor. Özellikle Bayern Münih ve Paris Saint-Germain gibi devlerin yüksek skorlu galibiyetleri, kadro kalitesinin yarattığı uçurumu ve lig öncesi psikolojik üstünlüğü ele geçirme arzusunu simgeliyor. Lens'in sergilediği disiplinli oyun ise rakiplerine karşı taktiksel bir üstünlük kurarak turnuva formatının sertliğini önceden test etme kararlılığını yansıtıyor.
0: Avrupa sahnesindeki o gol yağmurlarından sonra şimdi de içerideki yangınlara odaklanalım. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları tam bir drama dizisi tadında. Sayın Başkan, İsmail Kartal'ın üzerine su şişesi atıldığını söyleyerek olayı mahkemeye taşımak yerine sinema sahnesine çevirmiş. Sanki teknik direktör değil de başrol oyuncusuymuş gibi konuşuyor. Camianın değerlerine sahip çıkılmıyor derken, aslında benim dediğim olsun ama sorumluluk bana kalmasın demenin en sanatsal ve ironik yolu bu olsa gerek. Kartal'ın görevde olduğunu söyleyip hemen ardından camiaya sahiplenme çağrısı yapması, sanki birine heminelini teslim edip sonra da "bak bakalım ona nasıl bakacaksın" diye meydan okumak gibi garip bir durum. Hoy, hoy, hoy.
1: Aziz Yıldırım'ın bu ifadeleri, kulüp yönetimi ve teknik kadro arasındaki sınırların ne kadar bulanıklaştığını açıkça gösteriyor. Birer profesyonel yapı olarak kurumsallaşmak yerine kişisel polemiklerin ön plana çıkması, camianın odağını sahadaki başarıdan uzaklaştırarak içsel çatışmalara çekmektedir. Bu tür bir söylem sadece mevcut yönetimi değil, spor kulüplerinin genel yönetim kültüründeki kurumsal kimlik sorunlarını da işaret ediyor.
0: Aziz Yıldırım'ın o tiyatral savunmalarını geride bırakıp şimdi İtalyanların mağduriyet senaryolarına geçelim. Gian Piero Gasperi'nin bu deplasmanda oynamak kolay değilmiş çıkışı. Sanki Roma takımı arenada değil de buzda kayarak maç kazanmaya çalışmış gibi hava yaratıyor. Atina'daki maç için şimdiden bahane toplamaya başlaması aslında sahadaki teknik eksiklikleri futbolun zorluklarına yıkma çabası gibi duruyor. Herhalde evimizde olsaydık daha çok gol atardık demek yerine ev sahibi taraftarın gürültüsünde kaybolup gitmektense önceden bahane üretip konfor alanına kaçmayı seçtiler. Roma'nın bu 1-1'lik skorunu birer savunma sanatı gibi pazarlayıp deplasman zorluğu kılıfı altına gizlemeleri sanki sahada savaşmak yerine uzaktan kumandayla maç yönetmeye çalışmışlar gibi bir görüntü çiziyor.
1: Gasperini'nin bu savunma odaklı söylemi, teknik direktörün taktiksel esnekliğini sorgulatan bir kaçış alanı yaratıyor. Deplasman atmosferinin zorluğunu önceden bir gerekçe olarak sunmak, aslında takımın yüksek baskı altında gösterdiği performans zafiyetlerini örtbas etme çabasıdır. Bu tür açıklamalar, profesyonel futbolun rekabetçi doğasından ziyade, mağlubiyet veya düşük performans riskine karşı bir psikolojik kalkan oluşturma stratejisidir.
0: Gasperini'nin bu deplasman çok zordu edebiyatı, aslında taktiksel bir başarısızlığı, coğrafi bir zorluğa kılıf olarak giydirmekten başka bir şey değil. Saha içinde rakibi durduramayı başaramayıp, üzerine bir de Atina'nın havası sertti ya da tribünler çok gürültülüydü gibi bahaneler eklemek, futbolu strateji oyunundan çıkarıp birer mazeret yarışına dönüştürüyor. Bu durum sadece taktiksel esneklik kaybı değil, aynı zamanda teknik direktörün kendi yetersizliğini kabul etmek yerine konfor alanına kaçtığı bir savunma sanatı örneği. Şunu unutmamak lazım ki futbolcular sahada ter dökerken teknik adamlar bazen mikrofon başında kelimelerle ter dökmeyi tercih edebiliyorlar.
1: Saha içindeki teknik yetersizliklerin dışsal faktörlerle maskelenmesi, profesyonel sporun rekabetçi standartlarını zayıflatan bir eğilim. Bu tür retorikler, futbolu saf bir strateji mücadelesinden uzaklaştırarak kişisel savunma mekanizmalarına dönüştürmektedir. Şimdilik bu kadar.
2: Ya geleceği görebilseydiniz? Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Doktor Fazıl Küçük Caddesi ile Hamamlıdere Sokak arasında 4 dakika, Bebek Arnavutköy Caddesi üzerinde ise 3 dakika civarında gecikmeler yaşanmaktadır. Rami Kışla Caddesi ve Cihan Sokak güzergahlarında yoğunluk devam ederken, Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi üzerindeki yol çalışmaları nedeniyle sürücülerin alternatif yolları kullanması önem arz etmektedir. Yol çalışmaları nedeniyle yaşanan aksamalar, sadece bireysel mağduriyet yaratmakla kalmayıp, bölgedeki lojistik akışı ve acil servis araçlarının erişim hızını doğrudan etkilemek. Özellikle kentsel dönüşüm ve altyapı iyileştirmelerinin devam ettiği bu güzergahlarda, geçici trafik yönetimi planlamalarının daha dinamik hale getirilmesi, güvenliğin sürdürülebilirliği için kritiktir. Sürücülerin alternatif yolları tercih etmesi, trafiğin merkezi noktalara yüklenmesini engelleyerek kentsel hareketliliğin korunmasına katkı sağlar. Altyapı çalışmaları ve trafik yönetimi arasındaki dengenin kurulması, hem kentsel yaşam kalitesini artırmakta hem de kamu güvenliğini doğrudan sağlamaktadır. Dinamik planlamalarla bu aksamaların minimize edilmesi, şehir içi ulaşımın sürdürülebilirliği için elzemdir. İyi geceler.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com